Ne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse Allah onun cezasını verir. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kâbe'yi, Beytül Haram'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah'sa açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah, bahire, sahibe, vasile ve ham ile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar, kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızın üzerinde bulunduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde, apaçık günahkarlardan olacağımızda kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri, yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu, şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek
en uygun

uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün, onlar bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le Cebrail'le desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin buyurduğu zaman, o şu cevabı verir: Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanıktım. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan,
karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeylerin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerinde yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar, bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları şey, azap, kuşatı vermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O, kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi, gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük günün, ahiret gününün azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki o her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince,
İşte onlar inanmazlar.

Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz ortak koşanlardan olmadık demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler ve ilah diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzaklaştırmaya çalışırlar hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, Allah bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş diyecek. Onlar da, evet, Rabbimize and olsun ki öyleymiş diyecekler. Allah da, inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar, gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde, sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek. Sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki,

Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet gelip çatsa size Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa verdiğimiz bu musibetler başlarına geldiğinde boyun eğip yalvarsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları onunla, Kur'an'la uyar ki günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size. Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım. Hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey azap benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? O, Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O, bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan

şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarınınsa bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri küfre mi döndürüleceğiz? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize, alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim, babası Azer'e, putları ilah mı sanıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Aynı şekilde biz İbrahim'e, göklerin ve yerin melekutunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur, zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi bilmektedir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O, bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar
bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de. Sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizin hakkınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, ilah sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.
eşi

0: olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Gözler O'nu idrak edemez. Halbuki O, gözleri idrak eder. O, en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. De ki, ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini güzel gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız.
1: Maide suresi 83 ila 120. ayetler ve En'am suresi 1 ila 110. ayetlerin yer aldığı 7. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Araf Suresi 105. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Benim yükümlülüğüm Allah hakkında haktan başkasını söylememektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Peygamberler her zaman hakkı söylerler. Allah Teala uzunca bir süre Mısır'da Firavun'un zulmü altında yaşayan İsrailoğullarını kurtarsın diye Musa peygamberi Firavun'a göndermişti. O da Firavun'dan kavmini serbest bırakıp kendisiyle birlikte Mısır'dan Sina'ya gitmelerine izin vermesini istemişti. Hazreti Musa bu talebini Firavun'a iletirken kendisinin Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçi olduğunu da söylemiş, böylece hem peygamberlikle görevlendirilmiş olduğunu ilan etmiş, hem de Firavun'un tanrılık iddiasının geçersiz olduğuna işaret etmişti. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, peygamberlerin daima hakkı söylediklerine inanırız. İkinci mesajsa, bizler de söz ve davranışlarımızda her zaman doğru olmaya dikkat ederiz. Bir diğer mesajsa, haksızlık karşısında hakkı söylemenin mümin vasfı olduğuna inanırız.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Ercan Çakıroğlu. Haşr Suresi 18 ila 24. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir. Güven sağlayandır.

Sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve Araf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Adem oğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, Urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetler yer almaktadır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا

fi sadrika harajun minhu litunzira bihi ve zikra lil mu'minin.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب

onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona, o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerlerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde okunduğunda Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık," derler.
Allah buyurdu.

buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın. Ben de yapacağım. İleride göreceksiniz güzel akıbet kimin olacak. Şu muhakkak ki zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları, müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki böyle istiyorlar diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır, doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki

rahimlerindeki yavrularımı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama biri zanda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayandır ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarına eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahlardan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi.''

Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceliğin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında, biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın

Onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Allah buyurdu. Hadi, yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Adem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz, şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti, derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri,
günahı ve

0: haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar, ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimizi size anlatacak peygamberler gelir de, onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden ve onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada, cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver, diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz, diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip de dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline, selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler. Girin cennete. Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap indirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler, putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk da emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz. ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın. Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız, dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz, diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve, ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da, yurtlarından yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarının memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar, demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız, bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En'am suresi 111-165. ayetler ve A'raf suresi 1-87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinledin.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Kıyamet Suresi 1 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet. Parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kötülüğe iyilikle karşılık vermek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Ra'd Suresi 22. Ayet. Bu ayeti kerimede Allah'la yapmış oldukları sözleşmeye sadık kalan vefalı kulların bazı ahlaki özellikleri anlatılmaktadır. Buna göre, yaratıcıya vermiş olduğumuz bağlılık sözünü yerine getirmemiz için sahip olmalıdır.

yapmamız gereken bazı özellikler şunlardır. Yaptığımız anlaşmanın doğurduğu sorumlulukları yerine getirirken, karşılaşacağımız güçlüklere karşı sabırlı olmamız, bu sabrı gösterirken de Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak dışında başka bir düşüncemizin olmaması, namazlarımızı hakkını vererek ve düzenli olarak kılmamız, Rabbimizin verdiği rızıktan, açıktan veya gizli olarak muhtaçlara dağıtmamız, kötülükleri iyilikle karşılamamız ki üzerinde duracağımız husus da budur. Şu halde bu ayet ışığında onun ahdine gerçekten uyup uymadığımızı rahatlıkla ölçebiliriz. Zira Rabbimiz kendine olan bağlılığımızı sadece lafla değil, aynı zamanda hayat tarzımızla, ahlaki tutum ve davranışlarımızla da göstermemizi istemektedir. Kutsal kitabımız, kötülüğün karşılığının bir misli kötülük olduğunu söylemekle beraber, onu affedip yerine barış ortamını sağlamamızın daha uygun bir davranış biçimi olduğunu da eklemektedir. Bu şekilde davranmamız, elbette kötülüğü basit görmek, onu iyilikle eş değer tutmak anlamına gelmez. Bilakis bunun kötülük sahibini etkisiz hale getirmenin, hatta sıcak bir dost kazanmanın en etkili yolu olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Nitekim bir başka ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bize yapılan bir kötülüğe iyilikle karşılık vermemiz her şeyden önce nefsimizi terbiye edecek, şahsiyetimizi olgunlaştıracak üstün bir erdemdir. Kötülükle mücadelede kullanılacak en büyük silah da budur. Ancak bunu yaparken kötülük yapanın kötülüğünde ısrar etmesi neticesi doğuracak bir tarzdan kaçınmalıyız. Yani kötülük sahibine yapacağımız iyilik, onu utandırmak yerine şımarıklığa sevk etmemelidir. Bizimle çirkin sözlerle konuşana, güzel ve nazik ifadelerle karşılık verdiğimizde, bize haksızlık edeni affettiğimizde, bizimle ilişkiyi kesen dost ve akrabalarla irtibatımızı devam ettirdiğimizde, bizden esirgiyene verdiğimizde, karşımızdakinin hatasını anlamasını da sağlamaya çalışmalıyız. Ancak bu neticeyi elde etmek, yukarıdaki ayette de ifade edildiği gibi, sabır isteyen bir iştir. Bunu yapabilmek herkese nasip olmaz. İyiliğe iyilik, her kişinin kârı, kemliğe, kötülüğe iyilik, her kişinin kârıdır şeklindeki atasözümüz, bu hususu özlü bir şekilde açıklamaktadır. Dolayısıyla bu davranışımızın hayırlı bir netice vermesi, sabırlı ve güçlü bir iradeye sahip olmamıza bağlıdır. Sevgili Peygamberimizin de tavsiyeleri bu yöndedir. Nitekim ona gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, benim yakınlarım var. Ben onlarla ilişkimi sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar." diyerek serzenişte bulunan bir adama, böyle devam ettiğin takdirde Allah'ın onlara karşı kendisine mutlaka yardım edeceği müjdesini verirken, bu davranışının da kötülük yapanın midesine ateş olarak ineceğini söylemiştir. Yani kötülükle karşılık verdiğimiz müddetçe bize yapılan her iyilik, tadacağımız ateş azabını artıracaktır. Gördüğümüz gibi, kendisine yapılan iyiliklere rağmen, kötülükte ısrar eden açısından baktığımızda, acıklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Buraya kadar, başkalarının yaptığı kötülükleri savmanın en etkili yolu olarak, iyilikle karşılık verme erdeminden bahsettik. Bir de, kendi kendimize yaptığımız kötülükler vardır ki, bunları yok etmenin tek bir yolu vardır. O da yanlışımızı fark ettiğimiz anda samimi bir pişmanlıktır, yani tövbedir. Tövbeden sonra, örneğin sadaka vermek suretiyle yapacağımız herhangi bir iyilik, yaptığımız kötülüğün günahını silecektir.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. İbrahim Suresi 3. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Apaçık bir sapıklık, dünya hayatına aldanmak. Dünya hayatı bir takım tercihlerimizden ibarettir. Allah'ın kitabı ve peygamberleri vasıtasıyla insanlara gönderdiği doğru yolu tercih etmemiz durumunda ahiretimiz umulmadık güzelliklerle dolu olacaktır. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederek doğru yoldan ayrılıp yanlış yollara saptığımızdaysa ahirette müthiş bir pişmanlık ve sıkıntı bizi bekliyor olacaktır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığını, ölümden sonra başka bir hayat olduğunu bir an bile hatırdan çıkarmamamız gerekir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Allah Teala kullarının doğru yoldan gitmesini istemekte, kullarsa nefislerine uyup yanlış yollara sapabilmektedir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Koç Yiğit. Rum Suresi 20 ila 26. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Mü'min Suresi 2 ve 3. Ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Enes Özsoy. Zariyat Suresi 47 ila 60. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Fatih Okumuş. Enam Suresi 46 ila 50. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Cimrilik.

De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. İsra Suresi 100. Ayet. Allah doğruyu görsün, hakla batılı birbirinden ayırsın diye gönderdiği yüce kitabında insana yaratılış özelliklerini açıklar. Çünkü insan ancak mahiyetini, varlığını, zaaflarını, eksik ve fazlalığını, kısaca kendini bilirse, dünyaya geldiği gibi selim bir akıl ve kalple hayatını sürdürebilir. O zayıf yaratılmıştır, acelecidir. Yalnız hayrı değil, şerri de ister. Üstelik isteme konusunda çok hırslı ve istediği şeylerin hemen olması için sabırsızdır. Kendisini yaratan, öldükten sonra da diriltmeye kadir olan Rabbine karşı nankörce davranacak potansiyele sahiptir. Tartışır. Haksız isteklerinde bile ısrarcıdır. Ne kadar bilgili olursa olsun, Allah'ın ilminin yanında o hep cahil kalır. Buna rağmen kendisine teklif edilen iman hakkında şartlar öne sürecek kadar sınırları zorlar. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin için bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. İsra Suresi 90-92. Ayetler. Mekke'de Kur'an vahyine ilk muhatap olanlardan bir kısmı işi yokuşa sürercesine böyle taleplerde bulundular. Hatta bu konuda öyle ileri gittiler ki, Hazreti Peygamber'in elçiliğine ancak altından bir evi olursa iman edeceklerini söylediler. Oysa Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilendi ve onlar hakkında siz eli sıkısınız buyurdu. İşte konuya girerken zikrettiğimiz İsra Suresinin 100. ayetinde insanın bu olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve cimriliği katur kelimesiyle tanımlanmaktadır. Katur, çivi ile perçinlemektir. Elini çok sıkı tutanın harcamaktan çekindiği zamanki cimriliğini ifade etmektedir. Rabbin rahmet hazinelerinden maksatsa Allah'ın sahip olduğu mal mülktür. Allah bu mülk üzerinde tasarruf hakkını insana verse, fakirlik korkusuyla kendi ihtiyaçları dışında harcama yapmaktan çekinir, başkalarına verme konusunda cimrilik ederdi. Bununla birlikte ayet müşriklerin imanın şartı olarak ortaya koydukları maddi istekleri kınamakta, onların bu durumda bile mutmain olmayacaklarını insanın fıtratındaki cimrilik duygusu üzerinden hatırlatmaktadır. Bağlamı göz önünde bulundurarak okunduğunda ayetin, Hazreti Peygamber'den gücünün üstünde taleplerde bulunan müşriklere cevap verdiği görülmektedir. Elde edecekleri hiçbir maddi kaynak onların imanlarına vesile olamaz. Çünkü onlar Allah yolunda harcama yapmaktan fakirlik korkusuyla kaçınmakta, mülkünden kendilerine verdiği halde Allah'a şükretmek yerine putlara tapmaktadırlar. Rabbe iman konusunda bile cimridirler. Nitekim Allah Musa aleyhisselamın kavmine de ayet, işaret, delil göndermiş, ancak onlar bu delillerin onları götüreceği noktaya ulaşmamak için adeta ayak diremişlerdir. İnsan Allah'ın bütün varlık hazinelerine sahip olsa bu sefer de onları harcamakta cimrilik eder. Cimriliğin insanın fıtri özelliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda ayette inanan ve inkar eden herkes için bir hitap söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. İnsan psikolojisi ve davranışları arasında bağ kuran ayetten

0: Atalarımız bu sırrı, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter sözüyle açıklamışlardır. İnsan için yokluk da varlık da bir imtihandır. Yoklukta sabrı, varlıkta ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesi beklenen insan, kendisine verilenlerin gerçek sahibini unutup, varlığın sebebi ve sahibi olarak kendisini görmeye başlar. Hatta Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz diyerek yanlış mantık yürüten inkarcılar gibi, ben çalışıp kazanıyorum, o da çalışsın diyerek infak etme işine haklı nedenler bulmaya çalışır. Oysa toplumda hasta ve yaşlı ve bakıma muhtaç, akli melekeleri yerinde olmayan, yetim ve benzeri pek çok insan yardım beklemektedir. Her türlü esirgeyiş cimriliğin bir çeşididir. Yardımı, sohbeti, sevgiyi, tebessümü, merhameti esirgemek bir tür cimriliktir. İnsan bazen dostluğunu bile esirger. Diğer kötü huylar gibi cimrilik de insanı yalnızlaştırır, mutsuzluğa sebep olur. Çünkü gerçek iyiliğe ulaşmanın sırrı vermektir. Hem de neyi seviyorsa ondan veren iyilik yapmış sayılacaktır. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet. İslam, insana istikameti, işlerinde doğruluğu tavsiye eder. Her davranışın orta yolunu tutmak, dengeyi sağlamak zor ama gereklidir. Ayetler, cimrilik ve israf arası harcamanın yoluna işaret eder. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Allah, elini boynuna bağlama, onu tamamen de açma demek suretiyle insanın cimriliğini, malını kendini zora sokacak şekilde dağıtmasıyla aynı düzlemde değerlendirmektedir. Bu durumda insana düşen Rabbinin emrine tabi olup kendisine verilen zaafların imtihan olduğu bilinciyle usulüne uygun hareket etmektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'minun Suresi 1 ila 11 ve Mutaffifin Suresi 22 ila 28. ayetler.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için, Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Yasin-i Şerif.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Kehf Suresi 23 ila 27. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Et-Tevvab. Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın huzurunda el pençe divan durduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Geri dönmek, rücu etmek anlamındaki tevb kelimesinden türeyen tevvab kelimesi, dönüş yapan, bu eylemi nicelik ve nitelik açısından çokça gerçekleştiren manasına gelir. Tevvab, insan için kullanılırsa çok tövbe eden, Allah'a nispet edildiğinde ise tövbeleri çok kabul eden anlamına gelir. Allah'ın tevvab oluşu, kullarını hem tövbeye yönlendirmesi, kalplerine ilham vermesiyle hem de ettikleri tövbeyi kabul etmesiyle tecelli eder. Bu, sıradan bir bağışlayıcılıkla kıyaslanabilecek bir affetme değildir. Bilakis sonsuz bir rahmet içerir. Yeryüzünde milyarlarca insan defalarca tekrarlayarak sayısız günah işler. Bunların içinden kendini bilip mahcubiyet duyan, vicdan azabıyla bir daha işlememeye niyet eden her bir kulu tek tek işitir Allah. Bağışlar, merhamet eder, yeni bir şans verir, yol açar. Allah'ın tevvab oluşu böyledir. Peki ben bu kadar günah işlemeye meyilliyken, her seferinde yapmayacağım dedikten sonra yeniden aynı günaha düşebiliyorken, Rabbimin tevvab isminden nasibimi alma şansım var mı? Allah kullarını ne zamana kadar affetmeye devam eder? Nerede tükenir rahmeti? Ne zaman kesilir nasibim? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın ne olduğunu anlamak için ne olmadığına bakmak gerekir. İnsan melek de değildir, şeytan da. Ne tamamen günahtan uzak durabilir, ne günaha düştüğünde ümit kesilir. İnsan değişken bir varlıktır. Bu yüzden bazen iyi hisseder, bazen kötü. Bazen Rabbine öyle coşkuyla ibadet eder ki hep o halde kalmayı diler. Bazen de hiç tahmin etmediği kadar uzaklaşır. İnsan için önemli olan dengeyi bulmaktır. Bir günü dipte, bir günü ayakları yerden kesilircesine yüksekte olmaktansa, her gününü itidalle geçirebilmek, iyiliğin kendine ahlaka dönüşmesini sağlamaktır. Ama yapamayız. En çok da kendimizi yine kendimiz engelleriz. Her şeyin çok iyi gittiğini düşündüğümüz bir anda belki bir hata ediveririz. Aylarca düzgün kıldığımız namazın bir vakti kaçar bazen. Her gün rutinimiz olan zikri bir an gelir bırakıveririz. Yahut hiç yapmayacağımızı düşündüğümüz bir hata eder, yolun ortasında kalmış hissederiz kendimizi. Ve birden düşer omuzlarımız. Hani her şey çok iyi gidiyordu. Neden devam edemedim? Neden? İyiliğin bende oturması, güzel ahlakın oluşması mümkün olmayacak mı diye düşünmeye başlarız. İnsan kendini aşağı çekmesin, kendinden ümidi kesmesin diye işte tam da bu noktada Rabbi tövbeyi sunar. Bir kapıdır bu. Olmayan kapının önünde beklenmez değil mi? Allah bir kapı yaratmıştır. Kulunun o kapıyı çalmasını ister. Tabiri caizse ardında affetmeyi bekler. Peki ben nasıl bulurum o kapıyı? Nasıl çalarım? Tövbenin aslı dönmektir. İnsana en zor gelen şey, hayat boyu yürüyen birinin bulunduğu noktada durduğunda en ağırına giden nedir? Yanlış yürüdüğünü fark edip dönmek. Dönüş yolu büyür gözünde, dönemeyeceğini düşünür. Kendinde o enerjiyi bulamaz. Ama Rabbi bütün dönüşlerinde kuluna yardımcı olacağını söyler aslında. Dönse Rabbi yanında duracak, içine ferahlık verecek. Dahası yolunu kısaltıp kestirmeden doğru yola çıkaracaktır.

0: o samimi pişmanlığı asla geri çevirmez. Rabbimiz bizi hakkıyla tövbe edebilen kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim nerede durduğumu fark etmem gerek. Evet, kendimi göremeyebilirim ama samimi dostlarımdan yardım isteyebilirim hatalarımı görmek için. Hareketlerimi sorgulayabilirim. Yaptıklarımdan Allah'ın razı olup olmadığını bulabilirim. Vicdanıma sorabilirim. Neyi yaparken rahatsız oluyorum, içime sinmiyor. Bütün bunlar bana durduğum yeri gösterir. Bir hata ettiysem Rabbimden beni affetmesini dilerim. Halimi iyileştirmeye uğraşırım. Ama bunun için gerçekten istemem gerek. Gerçekten hatamdan rahatsız olmam, dönmeyi dilemem gerek. Hatalarım beni rahatsız etmiyorsa, her birine bir bahane bulup yapmaya devam ediyorsam iyileşemem. Kendini doğru gören hiç kimse iyileşemez. O yüzden benim önce kendime samimi olmam gerek. Bahanelerin arkasında yaşamak beni hesap günü kurtarmayacak. Şimdi öne sürdüğüm hiçbir bahaneyi Rabbimin huzuruna vardığımda dile getiremeyeceğim. Getirsem de beni kurtarmayacak. Evet, bana nasuh bir tövbe gerek. Tevvab olan Rabbime kul isem bana da bu yakışır. Rabbim benden bunu bekliyor. Ey iman edenler! Allah'a nasuh bir tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler, buyuruyor. Benim bu vaadin muhatabı olabilmem için gerçekten hata ettiğimi bilerek, utanarak, çekinerek, affedeceğine inanarak, kalbimi bütünüyle Rabbime açarak, bir daha yapmayacağımı söyleyerek tövbe etmem gerek. Beni samimiyetim kurtaracak. Belki yine hata edeceğim. Söz verdiğim halde kendimi koruyamayacağım ama yine dönüp Rabbime geleceğim. Döneceğim yer Rabbimin yolu olacak. Beni günahsızlığım değil, samimiyetim kurtaracak. Dilerim ki Rabbimden, kendisine duyduğum haşyetin, sevginin ve azmimin hürmetine beni affeder. Tevvab kullarından eyler. Kullarını güçlükten kolaylığa, günahtan tövbeye, gazaptan rızaya çeviren ya Tevvab. Senin kulunun tövbe etmesinden duyduğun sevincin, rızkını ve eşyasını taşıyan devesini çölde kaybeden bir kişinin onu bulduğunda duyduğu sevinçten çok daha fazladır. Sen ki ümidi kesmeyip kendi için uğraşan kullarına lütuf ve merhametinle iltifat edensin. Yolunu selamete çeviren, her kulunun günahını affeden, iyilikleri boşa çıkarmayansın. Beni de bağışla Rabbim. Tövbemi kabul et. Yüz çevirdiği günahlarına yeniden dönen kullardan eyleme. Şüphesiz merhametlilere merhamet bahşeden sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Şaban Calayoğlu. İnsan Suresi.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

الأزرق وحلوا أساور من فضة

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipek giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin

0: Senin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

23. gün. Hazreti Peygamber'in ahlakı. Ayet-i Kerime meali. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Kalem Suresi 4. ayet. Hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Fetva. Başkasına ait bir markayı izinsiz kullanmak, bunun ticaretini yapmak, para kazanmak dinen caiz olur mu? Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluluğunu gerektirir. Bu sorumluluksa söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz. İslam emeğe büyük önem verir. Haksız kazanca karşı çıkar. Kur'an-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığı vardır buyrulur. Hazreti Peygamber de emeğin hakkının verilmesini değişik hadisleriyle ifade etmişlerdir. Bunlardan birinde hiçbir kimse elinin emeğiyle kazandığını yemekten daha hayırlı bir kazanç yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi buyurmuşlardır. Bu itibarla emek ve gayret sarf ederek toplum nezdinde itibar gören bir firmanın kendi markasının izinsiz olarak başkaları tarafından kullanılması kul hakkı ihlaline ve müşterilerinin aldatılmasına sebep olacağından İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Ayrıca bu yolla haksız kazanç sağlamak da dinen caiz değildir. Hikmetli söz. İhtiyat nedir? İki tedbirden hangisi seni tehlikeye düşmekten alıkoyacaksa onu yapmaktır. Birisi sana, gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur, ancak ayakları yakan kum vardır dese, başka birisi de, bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat odur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Ey Allah'ın halifesi olan Ademoğulları! İnsaflı olun, doğru hareket edin de kıyamet günü için ihtiyatlı bulunun. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih derdi yok. İnfitar Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çok bir kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Patronlar yorumlayın. Sizi yönlendiriyoruz.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: 40 ayette ibadet.
9: Allah Teala En'am suresinin 162. ve 163. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Allah'a teslim olanların, Müslümanların öncüsüyüm. Azim olan Allah doğru söyledi.

İslam'a göre bütün ibadetler yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Dinin direği olan namaz, ibadetlerimizin sultanıdır. Rabbimizle kurduğumuz en güçlü bağımızdır. Namaz, kalbimizin nuru, imanımızın göstergesi, ruhumuzu güçlendirerek manevi yükselişe erdiren bir ibadettir. Namaz, benlikten sıyrılıp secde ile miraca erişimizdir. Namaz, Allah'ın huzurunda huzuru arayışımızdır. Namaz, yöneldiğimiz dosdoğru yöndür. İşte bizi böylesine Allah'a yaklaştıran namaz gibi tüm ibadetlerimiz de oruç, zekat, hac, kurban ve benzeri yalnız Allah rızası gözetilerek yapılmalıdır. Sevgili Peygamberimizin rehberliğiyle bütün Müslümanlar bu ilkeyi gönülden kabul ederek hayatlarına taşımalıdırlar. İbadetler Allah'a şükrümüzün bir göstergesidir. O, sonsuz kudretiyle bize sayısız nimetler ikram etmiştir. İtaatle isyanı, hidayetle sapkınlığı, ilimle cehaleti, karanlıkla aydınlığı, şükretmekle nankörlük etmeyi, iyilikle kötülüğü en ince ölçülerle ayırt eden ilahi kelamı, Kur'an-ı Kerim'i bize hediye etmiştir. Bunun yanında ilahi kelamı insanlara ulaştırması ve öğretmesi için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de son peygamber olarak bizlere göndermiştir. O, kainatın bütün güzelliklerini bizlere ikram etmiştir. Hayvanları, ağaçları, bitkileri, meyveleri, dağları, ormanları, denizleri, ırmakları, yerüstü ve yeraltı tüm madenleri ve zenginlikleri faydalanmamız için hizmetimize sunmuş, güneş, ay ve yıldızlarla bizi aydınlatmıştır. Bizi yoktan yaratarak varlık alemiyle buluşturmuştur. Yerde ve gökte bulunan her şey Allah'ın kudretine, eşi benzeri olmadığına ve alemlerin yöneticisi olduğuna delil olarak ufkumuza ve düşünce dünyamıza sunulmuştur. De ki hitabıyla başlayan ayet, Peygamberimizin dilinden dökülen cümlelerle bizim de aynı duaya yürekten yönelmemizi istemiştir. Ne mutlu Müslümanların öncüsü olma idealini taşıyanlara ve bu uğurda yaşayanlara.

40 ayette ibadet. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Şems Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Gayb. Gaybı o bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Cin Suresi 26-28. Ayetler. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitap.

tadır. En'am suresi 59. ayet. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve o kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Fatır suresi 38. ayet. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Neml suresi 74 ila 75. ayetler. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Hud suresi 123. ayet. Ey Muhammed! Sen ne zaman bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve ey insanlar! Sizler de hangi işi yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Yunus suresi 61. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Gayb kelimesi Kur'an'da 49 yerde geçer. 4 yerde de çoğul olarak guyub, gizliler şeklinde yer alır. Ayrıca bir kez gaibe, gizli, 3 kez gaib, kayıp şeklinde sıfat, 2 kez gayabe, bir şeyin dibi, alçak yer şeklinde isim olarak kullanılır. Bir yerde de birinin yokluğunda arkasından konuşmak, gıybet etmek anlamında fiil olarak geçer. Göklerin ve yerin bilinmeyeninin Allah'a ait olması, geçmişte kalmış ve bilinemeyecek bazı ibretlik olaylar Kur'an'da gayb olarak adlandırılır. Müminin görmediği halde Rabbine inanıp derin saygı duyması övülür. Gaybe kökünden gelen gayb kelimesi, gizlilik, göz önünde olmamak, kesin bilinmemek, şek manalarına gelir. Gözle görerek tanık olma anlamına gelen şehadet kelimesi gaybın zıddıdır. Kelime anlamlarından hareketle gayb, duyularla algılanamayan ve insan bilgisinin kapsamına girmeyen her şeydir şeklinde tanımlanabilir. Seyyid Şerif Cürcani, gaybı akıl ve duyular yanında hislerle de bilinemeyen diye tarif etmiştir. Tabiriye göre, gaybın aslı insana gizli olan ve insanın gözüyle algılayamadığı her şeydir. Allah'ın kendisi, cennet cehennem ve öldükten sonra dirilme, baz, Allah'a ve peygamberine iman etme gibi konular gayiptir. Müfessirler, Kur'an'daki bağlamına göre vahiy ve ahiret konularındaki gayb kelimesine, Kur'an, azap, ceza, cennet, cehennem, öldükten sonra dirilme ve benzeri karşılıklar vermişlerdir. Allah, ahiret, melek ve cin de insanın duyu organlarıyla kavranamayacağı için gayb kelimesinin anlam alanı içindedir. Öyleyse insanın göremediği, duyamadığı, hissedemediği, tanık olamadığı her şey onun için gaybtır. Geçmişte tanıkları olmamış ya da tanıkları kalmamış olaylar, gelecekte olacaklar, yüreklerdeki duygu ve inançlar, ahiret, kıyamet saatinin vakti, ruh, melekler, vahiy gibi konular insanın bilgi sınırının ötesindedir. İnsan bunları yaşadığı ve tanık olduğu olaylar ve gördüğü, duyduğu nesneler gibi bilemez. Allah ise hiçbir zaman ve mekan sınırı olmaksızın her şeyi bilir. Bunları mutlak bilgisiyle yaratan da Allah'tır. Gayba dair bazı bilgiler insanlara doğruyu göstermek için Allah tarafından seçilen elçilere bildirilmiştir. Vahiy ile Allah tarafından bildirildiği için de bu bilgilere iman edilmesi gerekir. Allah'ın ve ahiretin varlığı, vahyin kendisi bunlardan bazılarıdır. Kur'an'da Allah için alimul gayb, görünmeyeni bilen, alimul gaybi ve şehade, görünmeyeni ve görüneni bilen, allamul guyub, görünmeyen ve algılanamayan her şeyi eksiksiz bilen, alimu gaybi semavati vel ardı,

şeyden haberi olan ve basir, her şeyi gören olduğu belirtilir. Bu ayetler, Allah'ın gizli olan her şeyi görüp bildiğini ve kulların yaptıklarından haberdar olduğunu bildirir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de hafa, gizli kalma, sır, giz, tehafüt, gizleme, butun, içte içeride olanlar, setr, örtme, ken, künün, saklama, ketm, sözü gizleme ve cen, duyu organlarına saklı kalma gibi bazı kelimeler de Allah'ın gaybı bilmesi bağlamında kullanılmaktadır. Allah, kullarının yaptıklarından habersiz değildir. Yine bu bağlamda Kur'an'da ıttıla, bildirme kelimesi kullanılmıştır. İnsan için gayb olan ve olmayan her şey, bunların açıkça yazıldığı bir kitapta, Kitab-ın Mübin'de bulunmaktadır. Allah için gayb yoktur. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Neml suresi 65. ayet. Yüce Allah, görünen, görünmeyen, olmuş, olan ve olacak her şeyi bilir. Hazreti Peygamber'in getirdiği vahyin ilk muhatapları olan müşrikler, Allah'ın evreni yaratmış olduğunu kabul etmelerine karşın, onun her şeyi bildiği gerçeğini kabul edemediler. Onun her şeyi kapsayan bilgisini ve seçtiği elçisi aracılığıyla gönderdiği gayba ait bilgileri reddettiler. Onlar özellikle kıyameti ve hesabı inkar ettiler. Yeniden dirilmeyi, cenneti ve cehennemi yalanladılar. Allah ise kıyametin kesinlikle bir gün geleceğini peygamberine gönderdiği vahiyle onlara bildirmiştir. O, kıyametin ne zaman olacağı bilgisini ise peygamberine bile açmamıştır. Muhakkak ki o saatin, kıyametin ilmi Allah'a aittir. Allah, alimul gayb olarak kıyametin vaktini bilen tek varlıktır. İnsana bilmediğini öğreten Yüce Allah'tır. İnsanın yaratılışının en başında Hazreti Adem'e varlıkların ismi öğretilmiştir. Böylece vahye muhatap, bilgiye sahip, sorumlu bir varlık olarak insanın yeryüzündeki hayatı başlamıştır. İnsanın hakikate dair ilk bilgilenme süreci seçilen elçiler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Allah'ın bildirmesi olmaksızın bilinemeyecek şeyleri kime öğreteceği tamamen Allah'ın yetkisindedir. Allah'ın bildiği bilginin öğrenilmesi de yine O'nun istemesiyle olabilir. O'nun izni olmadan bu bilgiyi hiç kimse öğrenemez. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah kendisine özel olan kimi bilgileri sadece seçtiği elçilerine bildirmiştir. Bunun dışında bu bilgiler kimseye bildirilmemiştir. Mukatil bin Süleyman'a göre bu ayetteki gayb azabın gelme vaktidir. Taberiye göre de gaybtan vahiy ve kıyamet günü anlaşılmaktadır. Zemahşeri bu ayete dayanarak bazı insanların bir takım gayb bilgilerine ulaştıklarını iddia etmelerinin geçersiz olduğunu belirtmektedir. Ona göre Allah bu ayetle gayba dair bilgi sahibi olmayı vahiy alan Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer elçilerine has kılmıştır. Müşriklerin hak ettiği azabın vakti de insanlar için gayiptir. İnkar etmelerinin karşılığı olarak başlarına bir ceza geleceği Peygamberimiz tarafından onlara bildirilmişti. Ancak onlar buna da inanmadılar. Gerçekten böyle bir azap olacaksa onun ne zaman geleceğini sorarak alaycı bir tavır takındılar. Hatta Resul-i Ekrem'den onu hemen getirmesini istediler. Oysa gaybın anahtarı Allah'ın elindedir. Yani azabın ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Allah bildirmedikçe de bir elçinin onu bilebilmesi söz konusu değildir. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Müfessirlere göre bu ayetteki gayb, müşriklerin başlarına gelecek olan azaptır ve bunu sadece Allah bilir. Gökte ve yerde, gizli ve açık her ne varsa tek tek her şey
Levh-i Mahfuz.

0: Mahfuz'da kayıtlıdır. Allah'tan başka hiç kimse de Levh-i Mahfuz'daki bilgileri elde edemez. Bu Kur'an'da şöyle açıklanır. Ey Muhammed! Sen ne zaman bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve ey insanlar! Sizler de hangi işi yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Yapılan hiçbir şey ona gizli kalmaz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yüce Allah en gizli, saklı duyguları ve düşünceleri de bilir. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve o kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Allah Teala kimi bilgileri seçtiği peygamberlere öğreterek insanlığın ve elçilerin gönderildiği toplumların da bunları öğrenmesini sağlamıştır. Böylece onlara doğru yolu göstermiştir. Hazreti İbrahim'e göklerde ve yerde Allah'ın varlığına işaret eden deliller gösterilmiştir. Kehf suresinde anlatıldığı üzere Hazreti Musa'nın gizemli yolculuğunda yanındaki kişiye Allah katından bir bilgi öğretilmiştir. Böylece bu kul Hazreti Musa'ya bazı olayların arkasındaki gerçekleri, onların arka planını anlatmıştır. Çünkü surede anlatılan olaylar gayiptir ve Allah bildirmeden bilinemeyecek olaylardır. Hazreti İsa'ya onların yedikleri ve yemeyip evlerinde biriktirdikleri şeyler bildirilmiştir. Allah, insanların bilmediği geleceğe ait kimi konuları da elçileri aracılığıyla onlara bildirmiştir. Perslere yenilen Rum ordusunun daha sonra galip geleceğini Allah'ın peygamberimize bildirmesi de bunun bir örneğidir. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Allah bizim için en gizli olanı, benliğin derinliğindekileri bildiğine, zat-ü sudura göre, o daha az gizli olan şeyleri de rahatlıkla bilir. Gönüllerde ne düşünceler, hesaplar bulunduğunu, Allah'ın bütün inceliğiyle bildiğine dair Kur'an'daki örneklerden biri münafıklar üzerinden verilmiştir. Onlar içlerindeki küfrü gizleyerek Müslüman görünmeye çalışmışlardı. Allah'ın her şeyi bildiğini dikkate almadan peygamberimize karşı sallallahu aleyhi ve sellem gizli planlar yapmaya kalkmışlardı. Hatta onu gizlice öldürmeyi düşündüler. Oysa yarattıklarının kulaklarına, gözlerine ve diğer duyularına ulaşmayan her şeyi bilen Yüce Allah, tabii ki onların hilelerini de biliyordu. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da, gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Allah'ın kulların bütün yaptıklarından haberi vardır. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz ve o sonunda herkesi yaptığından hesaba çekecektir.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hasan Tok. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler: Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem

0: Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yatiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil,

0: ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. En'am suresi 95 ila 100. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz bilgiye açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Düşünmeye davet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların hidayeti için elinden gelen bütün gayreti gösteriyordu. Yavaş yavaş insanlar İslam'a girmeye başlayınca, önde gelen müşrikler, Hazreti Peygamber'e cinnet, delirme, sihirbazlık, şairlik gibi iftiralar attılar. Amaçları Hazreti Peygamber'in insanlar üzerindeki etkisini kırmaktı. Halbuki bizzat kendileri ona emin sıfatını vermişler, Kabe'nin tamiri işinde çıkan anlaşmazlıkta onu hakem tayin etmişlerdi. İşte yukarıdaki ayetler bu kimseleri sahip oldukları ön yargıdan sıyrılmaya ve Peygamberimizin dikkat çektiği ve hatırlattığı şeyler üzerine iyice düşünmeye çağırmaktadır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, ön yargılı ve sabit fikirli olmak gerçeği görmeyi engeller. Almamız gereken bir diğer mesajsa, müşriklerin Hazreti Peygamber'i inkara yönelik gerçekleri asılsızdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Ra! Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm." Babası, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve A'raf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca A'raf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Adem oğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren A'raf konusu zikredilmektedir. A'raf, urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre, A'raf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

amel. Kad hasiru enfusuhum ve dalle anhum ma kanu yefterun.

Ud'u rabbekum tadarru'an ve khufya. İnnehu la yuhibbul mu'tedin.

فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklamış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendisine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yola gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize verilmedikçe kesinlikle inanmayız derler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle

Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimleri birbirine yandaş yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi. Eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, yurdun sonu kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürünlerinden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyunlardan iki, keçilerden iki olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi? Yoksa bu 2 dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden 2, sığırdan 2. De ki, o bundan 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi? Yoksa bu 2 dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz?
bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim

zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak şartıyla kim yasaklananlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söylüyoruz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı sayesinde bir iyilik yapmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz bir

Biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kimselermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyurdu ki, ey Adem,
Sen ve

için cennette yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında

arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline, selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne topladığınız güç, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Bakın onlara ne deniyor? Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı da dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak İçinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten,

Neşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi. Ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki
Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerden idi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kerim Öztürk. Enfal Suresi 55 ila 61. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkâra sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kâle Allahu Teâlâ fi muhkemi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sadakallahu l-Azim. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, bir nazarı ilahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın isimleri ve sıfatları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bu kitaba bakarak Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamı daha yakinen tanıyabilmek ve onu hayatımıza en mükemmel bir şekilde rehber olarak koyabilmek için bu gayreti gösteriyoruz. Elbette Kur'an-ı Kerim, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı isimleriyle ve sıfatlarıyla bizzat bizim önümüze koymakta. Bazen de bu sıfatlar bir ayeti kerimede işaret edilen şekillerde bize gösterilmekte. Örneğin, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın isminin veya sıfatının halkımız arasındaki tabirle Mustafa olduğunu hepimiz biliriz. Ancak Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu yüce peygamberin Mustafa isminin bizzat Mustafa kelimesiyle zikredilmediğini yakinen görme imkanına kavuşuruz. Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı seçtiğini, bizler için rehber olarak gönderdiğini farklı ayeti kerimelerde anlatır. Ancak bizim aradığımız ölçülerde Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sevgili Peygamberimizin Muhammed ismi gibi, Ahmet ismi gibi Mustafa ismini net bir şekilde görme imkanımız yoktur. Farklı ayeti kerimelerde Allah Celle Celaluhu farklı ifadelerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçtiğini bize anlatır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten Allah Celle Celaluhu tarafından seçildiğini anlatan bir kısım ayeti kerimelerde kelimenin türetilmiş olduğu istafa kelimesiyle karşılaşırız. Evet, dil bilgisi konusuna girmek yerine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Mustafa olduğunu, seçkin olduğunu bu ayetlerden anlamış oluruz. Allah Celle Celaluhu muhtelif ayeti kerimelerde kitabı kimlere verdiğini ve vermiş olduğu kişileri nasıl seçtiğini vurgulamış olur. Ayet-i kerimeler dipdiri bir şekilde bizim önümüzde durur. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimelerde şu vurgularla bize peygamberlerin gerçekten seçkin insanlar olduğunu, özel insanlar olduğunu ve o peygamberlerin getirmiş olduğu İslam'ı ve kitapları kabul edenlerin de aslında seçkin birer kul olduklarını beyan eder. Mevla Teala bizlere seslenirken şu ifadeleriyle önce sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın seçildiğini yani Mustafa olduğunu, sonra ise bu kitabı kabul eden bütün müminlerin seçildiğini net bir dille bize anlatmış olur. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Allah-u Zülcelal buyuruyor ki, sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Alimler burada seçilenin öncelikle Muhammed aleyhissalatü vesselam olduğunu ifade ederler. Evet, Allahu Zülcelal sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı seçtiğini, kitaba varis kıldığını, kitabı insanlığa anlatmak üzere yani Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini ve emirlerini bütün insanlığa duyurmak için sevgili Peygamberimizi seçtiğini net bir dille bize sunmuştur. Ayet-i Kerime'nin
sadece sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile sınırlı kalmadığını, bu kitabı üstlenen, Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet olmaya çalışan, kitabın içinde var olan hükümleri bütün insanlıkla paylaşmak isteyen her bir müminin de seçkin olduğunu bu ayeti kerimeden anlarız. Bir başka ayeti kerimede Allahu Zülcelal bizlere seslenirken, Bismillahirrahmanirrahim, İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'an ve Âle İbrahim'e ve Âle İmran'e alel alemin buyurur. Yani Âli İmran suresinin 33. ayeti kerimesinde net bir ifadeyle şüphesiz Allah Celle Celaluhu Adem aleyhisselamı, Nuh aleyhisselamı ve İbrahim aleyhisselamın ailesini seçmiştir buyurur. Yani İbrahim aleyhisselamın sadece kendisi değil, onun zürriyeti, onun nesli de seçilenler arasındadır. O zürriyetin içinde var olan sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bu ayeti kerimenin ölçüsüne göre seçilen Mustafa ünvanını almıştır. Biz bizzat sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Mustafa ismini bulamasak da bu ayeti kerimelerden hareketle geçmiş alimlerimiz, gönül insanlarımız sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Kerim'de Mustafa ismine işaret edildiğini bizlere haber vermektedirler. Biz de baktığımızda Allahu Zülcelal'in bu yüce peygambere seçkin olma özelliğini bu ayeti kerimelerle işaret ettiğini net bir şekilde görmüş oluruz. Gerçekten sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti kerimelerle Mustafa olduğu, seçilmiş olduğu ifade edilen yüce bir peygamberdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir Mustafa olarak, seçilmiş bir peygamber olarak insanlığın hidayeti için çalışmış, her türlü sıkıntıya göğüs germiş, bu uğurda hiçbir zaman neden bu sıkıntılarla karşılaştım diye en küçük bir sitem, üzüntü ve yılgınlık göstermemiştir. Müminin önünde rehber olarak duran Mustafa aleyhissalatü vesselam gerçekten iyi tanındığı takdirde bu hayatın çileleri, bu hayatın meşakkatleri mümin için son derece hafif ve basit olacaktır. Her birimiz şunu bilmeliyiz. Bu hayat huzur ve keyif dünyası değildir. Elbette ki bizler bu dünyada önümüze konulan nimetlerden Allahu Zülcelal'in izin verdiği ölçülerde istifade ederiz. Ama şunu biliriz. Bu dünyada Mustafa aleyhissalatü vesselam ne kadar huzur buldu ki biz ne kadar huzur bulalım. Bu dünya içindeki meşakkatlere Efendimiz aleyhissalatü vesselam cenneti ölçü alarak ne kadar tahammül gösterdiyse

hayatın içinde Allahu Zülcelal bu hayata bağlanarak bütün hayatımızı dünyevi zevkler, dünyaya ait nimetler peşinde tüketmeyelim diye bize ahireti gösteriyor. Ahireti hazırlarken de Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını görmemizi, onun çektiği sıkıntıları kavramamızı, bütün bu sıkıntılara rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Zülcelal'in huzurundaki gayreti ve peygamberlik görevini yerine getirebilme mücadele ve heyecanını asla unutmamamızı istiyor. Bizler iyi birer mümin olmalıyız. Seçilmiş birer mümin olmalıyız. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği gibi. Öncelikle seçilen Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allahu Zülcelal'in bir nimetidir ki biz de o Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a iman ederek insanlık arasından gerçekten seçilmiş iyi bir ümmet olabilme şeref ve bahtiyarlığına erişebilecek kullarız. Bir şartı var, o da o yüce peygamberi hakkıyla takip edebilirsek, o yüce peygamberin Mustafa Aleyhisselatü Vesselam olduğunu her daim hatırlayabilirsek, biz de bir Mustafa'nın ümmeti olarak bir Mustafa olma şerefine erişmiş oluruz. Allahu Zülcelal, yüce peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla takip edebilmeyi, onun izinden giderken sünnetine hakkıyla bağlanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan,

0: Yaşayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulüdür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili Peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık Peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için, özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyosu.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Sefa Taşkesenlioğlu. Rahat Suresi 26 ila 31. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan. Bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade. Bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif.
0: Yunus Koçan. Kasas Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümmü Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mustafa Kemal Önder. Mülk Suresi.

Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş

azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, İnkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Ankebut Suresi 46 ila 51. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında, ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da müşrikler, ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmedi değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Allah dünyada bizi farklı şeylerle sınayıp imtihan etmektedir. Malumunuz olduğu üzere Bakara suresinde Cenab-ı Allah kimilerimizin korkuyla, kimimizin açlıkla, kimilerimizin bize verilen nimetlerin, dünyevi imkanların ve canların alınmasıyla sınanacağımızı bize bildiriyor. Tüm bu sınavların dünyanın bir hakikati ve gerçeği olduğunu biliyoruz. Aslında varlığın ve ölümün var olma nedeni de sınanmaktır. Mülk suresinde Cenab-ı Allah hayatı, varlığı, ölümü yarattığını ifade ettikten sonra eyyüküm ahsenu amele, kim daha güzel davranışta bulunacak, onu sınamak, ortaya çıkartmak için bütün bunları var ettiğini bize bildirmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Yüce kitabımızda Mümtehine suresi var. İmtihan eden veya bir diğer anlamıyla imtihan olunan anlamına gelen bir sure. Bu surenin içerisinde 5. ayeti kerimede Cenab-ı Allah bir dua öğretiyor bize. İnkar edenlerle sınanmaktan kendisine sığınmayı bize öğretiyor. Bugün bu ayeti kerimeye beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vagfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz, çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Kıymetli kardeşlerim, aziz dinleyenler, inkar edenleri bir sınama konusu yapma ifadesinin nasıl anlaşılacağına dair baktığımızda şunlarla karşılaşmış oluyoruz ve dikkatinizi de bu vesileyle sunmuş olayım. Dünyada farklı sınavlarla muhatap oluyoruz. Cenab-ı Allah bir anlamda şöyle Rabbimize sığınmayı bize öğütlüyor. Hani hayatın akışı içerisinde sade ve yalın bir şekilde ifade etmek istersek, bazen ehli küfrün sunduğu imkanlarla sınanan ve istikametini kaybeden kardeşlerimiz olabiliyor. Ehli küfrün ortaya koyduğu malla, teklif ettiği nimetle, imkanla, makamla, lütufla sınanan ve yalpalayan, sınavı kaybeden kardeşlerimizin var olduğunu hep biliriz, görmüşüzdür. Dolayısıyla onların yapacağı tekliflerle ayağı kayan ve imtihanı kaybeden insan olma durumuna bizi düşürme diye bir anlamda dua etmeye davet ediliyoruz. Yine bir başka ifadeyle onların yapacağı zulümle, zalimliklerle ve onların elde edeceği başarıyla bizi sınama. Yani biz bir anlamda demiş oluyoruz ki, ya Rabbi, bizim başarısız olmamıza imkan vererek mümin olmayan insanlar karşısında bizi kötü duruma düşürme. Yani ehli küfrü, zalimleri muvaffak ve başarılı eyleme, bizi mağlup etme. Bizi hezimete uğratma ki hani insanlar, hani sizin davanız haktı, doğruydu, hani Cenab-ı Allah'ın yardımı, kuvveti, kudreti sizinle beraberdi, neden siz mutlu olamıyor, huzurlu olamıyorsunuz diyerek bizimle adeta alay etmesinler ve bizi sınamaya kalkmasınlar şeklinde bir hal ve durum vardır.

burada. Zalimleri muvaffak kılarak, bizi başarısız kılarak bizi sınama ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, bugün İslam aleminin durumu maalesef bu durumda. Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanları cezbedebilecek, İslam'ın güzelliklerini yansıtabilecek, halimizle, gücümüzle, imkanımızla insanları İslam'a davet edebilecek bir durumda maalesef değiliz. Ama biz mümin olarak inanmış olduğumuz dini temsil etme yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla beşer olarak, fert olarak ortaya koyduğumuz tavır ve davranışlarla doğru olan davranışı, bugün Gazze'li kardeşlerimizin ortaya koyduğu gibi, bakın Gazze'lilerin zalimler karşısında ortaya koyduğu direnç, imani tavır, sabır, verdikleri mücadele ve mücadele azmi birçok insanın İslam'a yönelmesini, İslam'a merak salmasını ve nihayetinde Müslüman olmasını sağladı. Dolayısıyla biz de doğru temsil etmeliyiz dinimizi. Ama bir taraftan da Cenab-ı Allah'ın yardımını dilemeliyiz. Ve yine ifade ettiğimiz gibi irademiz zayıf olmamalı. Ehli küfrün teklifleri, talepleri karşısında eğilen, bükülen, istifade edilen, tırnak içinde kullanılabilen bir insan olmamalıyız. Bu duada bir anlamda o da var. Yani irademi kuvvetlendir ya Rabbi benim. İrademi kuvvetlendir ki müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin farklı teklifleriyle ben iradesiz davranmayayım. Müslümanların aleyhine, vatanının, milletin aleyhinde topluma zarar veren bir insan durumuna bir anlamda düşmeyeyim. Kıymetli kardeşlerim, mümin kişilikli insandır. Çizgisi vardır, bellidir. Ve kişiliksiz, ilkesiz, nifak alametini kişiliğine taşımış bir durumda asla hareket etmemelidir. İşte kafirlerin, zalimlerin kendisine yapacakları tekliflerle sınanmaktan Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Ve ayeti kerimenin devamında birçok dua ayetinde olduğu gibi "Vağfir lene, bizi bağışla Rabbimiz. Verev ki ben bir yanlışım, bir hatam, bir kusurum olduysa, birilerinin oyununa geldiysem, bilerek veya bilmeyerek ehli küfrün yapmış olduğu bir olaya destek olduysam, bugün farkına varmadan destek oluyoruz. Malzemesini alarak, malını alarak, boykot etmeyerek onların oyuncağı durumuna düşebiliyoruz hani bazen. Düşen kardeşlerimiz olabiliyor. İşte bu duruma düşen kardeşlerimiz için bir anlamda bir ifade bu. Vağfir lene, bizi bağışla ya Rabbi. İnkar edenlerin ortaya koyduğu oyunlar neticesinde yaptığım bir yanlış ve hatam varsa, olduysa, bundan dolayı bizi bağışla duası bize öğretilen bir dua olarak burada önümüze çıkıyor. Ve ayeti kerime Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini ve hikmet sahibi olduğunu vurgulayarak tamamlanmış oluyor. Rabbim bizi ehli küfrün oyununa gelenlerden eylemesin. Zalimlerin, kafirlerin, inkar edenlerin peşine düşen ve iradesini zayıf bir şekilde ortaya koyarak yanlış yapanlardan eylemesin. Kişilikli, kimlikli, şuurlu, bilinçli müminlerden eylesin ve hiçbir zaman zalimleri muvaffak eylemesin, Müslümanları muzaffer eylesin.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Vaka Suresi 58 ila 74. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek, onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli, onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız.
onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle. Hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat. Gelişin alemlere rahmet, gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin

0: Şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 26 ila 32. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum

0: Buna şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir." Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, "Bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz," dediler. "Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya," diye de eklediler. "Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Meryem Suresi. Meryem Suresi Kur'an-ı Kerim'in 19. suresidir. 98 ayetten oluşan sure, Musaf'ta 16. cüzde 7 sayfa halinde yer almaktadır. Mekke döneminin ortalarında nübüvvetin 4. ve 7. yılları arasında bölümler halinde nazil olmuştur. Meryem Suresi, mukatta harflerinden olan ve sadece bu surenin başında yer alan Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad harfleriyle başlar. İkinci ayetten itibaren peygamberlerin ve salih kulların anlatıldığı sure, bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır ayetiyle devam eder. Meryem Suresi 2. ayet. Sure adını Hazreti Meryem kıssasından almıştır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde hayatına yer verilen Hazreti Meryem'in ismi bu surede 3 kez geçer. Hazreti Meryem'den söz edilen bölüm, surenin geri kalan bölümlerinde peygamber kıssaları anlatılırken kullanılan ifadeye uygun olarak "Veskür fil kitab-ı Meryem" kitap

0: da Meryem'i de an diyerek başlar. Meryem Suresi 16. ayet. Hazreti Meryem'le ilgili bölümde iki temel konu üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki, oğlu İsa'ya bir eşi olmadan hamile kalışı, hamileliği ve doğumu sırasında geçirdiği sıkıntılı süreç, doğum esnasında Allah tarafından kendisine ulaşan rahmet ve kolaylık, ikincisi bebeğini kucağına aldıktan sonra topluma karışması esnasında yaşadıklarıdır. Hazreti Meryem'in mucize bebeği dünyaya getirmesi onun için hiç kolay olmamıştır. Ayetler, yaşadığı zorlukları onun dilinden aktarmaktadır. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Meryem Suresi 23. ayet. Onun böyle bir durumda unutulup gitmeyi dilemesi sadece çektiği sancılar yüzünden değildir. Bu temenni de hiç kuşkusuz mabede adanmış, Allah'a ibadetle büyümüş ve herkes tarafından iffetiyle tanınan genç bir hanımın bu doğumdan sonra toplum içinde kötü bir duruma düşeceğini bilmesinin de etkisi vardır. Nitekim bebeğiyle insanların önüne çıktığında ilk tepkiyi, "Ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Sen ne yaptın?" sözleriyle vermişlerdi. Meryem Suresi 27 ve 28. ayetler. Hazreti Meryem, Rabbinin emriyle susma orucu tuttuğu için konuşamayacağını, onlara cevabı bebeğin vereceğini işaret etti. Şaşkınlıkla beşikteki bir bebekle nasıl konuşacaklarını soran topluluğa, bebek gereken cevabı verecekti. Meryem Suresi 29. ayet. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün, esenlik benimle olacaktır. Meryem Suresi 30-33. Ayetler. Meryem Suresi'nde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Zekeriya. Meryem Suresi, Hazreti Zekeriya'nın bir varise sahip olma talebini Rabbine gizlice ilettiğinden söz eder. Meryem Suresi 3. ayet. Peygamber yaşlanmıştır. Eşi de daha önce çocuk sahibi olamamıştır. Vefat ettiğinde yerine bir varisinin kalmayacağı endişesiyle, tarafından bana yerim alacak bir oğul nasip et. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir diyerek Allah'a dua eder. Meryem Suresi 5 ve 6. ayetler. Yüce Allah, ona Yahya adında bir çocuğu olacağını müjdeler. Meryem Suresi 7. ayet. Dua ederek istediği imkansız gibi görünen şeyin kabul olması, Zekeriya aleyhisselamı şaşırtır. Meryem Suresi 8. ayet. Oysa yaratmanın her hali Allah'a göre kolaydır. Meryem Suresi 9. ayet. Hazreti Yahya. Meryem Suresi'nde Hazreti Yahya'ya Musa peygambere indirilmiş olan Tevrat'ı iyi anlayıp onunla amel etmesi emredilmiştir. Surenin 12. ve 13. ayetlerinde Allah tarafından kendisine hikmet, şefkat ve ruh temizliği verildiği, kötülükten sakınan bir kişiliğe sahip olduğu bildirilmektedir. Hazreti İbrahim. Kitapta İbrahim'i de an. Kuşkusuz o özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Ayetiyle başlayan bölümde Hazreti İbrahim'in babasıyla olan mücadelesi anlatılmaktadır. Meryem Suresi 41. ayet. Babasını kendisine hiçbir fayda sağlamayacak putları terk etmeye ve Allah'ın birliğine iman etmeye davet eden peygamber, "Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır." diyerek uyarınca babası onu taşlayarak öldürmekle tehdit eder. Sonra da yanından kovar. Meryem Suresi 44 ve 46. ayetler. Hazreti İbrahim babasından ve onun Allah'tan başka taptığı şeylerden uzaklaşır. Yüce Allah kendisi gibi peygamber olacak bir zürriyeti, İshak ve Yakup aleyhisselamı ona bağışlayarak, kendilerinden sonra gelecek nesiller tarafından saygıyla anılmalarını sağlamıştır. Meryem Suresi 49 ve 50. ayetler. Hazreti Musa. Meryem Suresi 51. ayette, kitapta Musa'yı da an, gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi denilerek adından söz edilen Musa aleyhisselam, Allah'ın kendisiyle özel konuştuğu ve duasını kabul ederek kardeşi Harun peygamberi kendisine yardımcı olarak görevlendirdiği bir peygamber olarak anlatılır. Meryem Suresi 51 ila 53. ayetler. Hazreti İsmail. Meryem Suresi'nde Hazreti Meryem, Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'dan sonra kitapta okuyarak an emri Hazreti İsmail için de gelmiştir. Sözüne sadık bir elçi olan Hazreti İsmail, halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Meryem Suresi 54 ve 55. ayetler. Hazreti İdris. Surenin peygamberlerin özelliklerinden söz edilen bu bölümünde son olarak İdris peygamberin adı geçmektedir. Kitapta İdris'i de an, hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. Meryem Suresi 56 ve 57. ayetler. Peygamberlerin özelliklerinden bahseden bu bölümün sonunda onların Allah'ın ayetleri karşısındaki hassasiyetlerine değinilmiştir. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsmail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Meryem Suresi 58. ayet. Meryem Suresi'nde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Dünya hayatı geçicidir. Bu hayatın bitmesi bir sona kavuşmak değil, yeni bir hayata başlangıç yapmaktır. Allah'ın birliğini inkar bataklığına düşenler, dünyadan sonra hesaba çekilecekleri bir hayatın varlığını da inkar ederler. Meryem Suresi 39. ayette Hazreti Peygamber'e inanmayanlara hatırlatması gereken bir günden söz edilmektedir. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Meryem Suresi 39. ayet. Dilimize pişmanlık günü olarak çevrilen Yevmül Hasret, gerçeklerin bütün çıplaklığıyla göz önüne serileceği gündür. O gün dünyayı gaflet içinde geçiren, ebedi hayatını kaybetmenin hasretini ve pişmanlığını yaşayacaktır. Meryem Suresi 59. ayet, namazı kaybedenin uğrayacağı akıbetten bahsetmekte, geçmiş ümmetlerden Allah'ın namaz emrini terk eden kimselerin nefislerinin emrine girdiğini dile getirmektedir. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Meryem Suresi 59. ayet. Ayetten anlaşıldığına göre namaz daha önceki ümmetlere de farz kılınmış, ancak Allah'la aralarındaki bu bağı koparanlar kendilerine zarar vermişlerdir. Oysa kullukta esas olan ibadetleri yerine getirme konusunda sebat göstermektir. Nitekim Hazreti Peygamber'in şahsında bütün insanlara tavsiye edilen budur. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Surede Allah'a iftirada bulunan bir kısım insanların varlığı ve davranışlarının kötülüğü anlatılmakta, Allah hakkında böyle konuşmak yasaklanmaktadır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Meryem Suresi 88 ve 89. ayetler. Kur'an-ı Kerim, Arapların melekleri Allah'ın kızları olarak vasıflandırdıklarını, Hristiyanların Hazreti İsa için Allah'ın oğlu dediklerini, Yahudilerin de Üzeyr Aleyhisselam'ı aynı ifadeyle tanımladıklarını dile getirir. Meryem suresinin ilgili ayetlerinde böyle söyleyenlerin kötü bir iş yaptıkları anlatılmakta, Yüce Allah'ın bu konudaki öfkesi gökler ve yer üzerinden açıklanmaktadır. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Meryem suresi 90-92. ayetler. Hazreti Peygamber'in elçiliğinde temel görevi uyarmaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Meryem suresi 97. ayet. Meryem suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Meryem suresinin 60. ayeti tövbenin önemini vurgulamakta, daha önceki ayete bağlı olarak nefsinin ve arzularının peşine düşenlerden sonra tövbe edip imanla birlikte güzel işler yapanların cennete gireceklerini müjdelemektedir. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgeyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Meryem suresi 60 ve 61. ayetler. İnsan için dünya sırlarla dolu bir muammadır. Çoğu zaman ne yaşayacağını, ne ile karşılaşacağını bilmediği gibi nasıl hareket edeceğini de kestiremez. Allah yol gösterici Kur'an'ı ve onu açıklayacak elçiyi kullarının bu eksikliğini bildiği için göndermiştir. Allah'ın çizdiği doğru yolu bulup o yolda daim olanlara gereken gücü verecek olan da Allah'tır. İnsandan beklenen arkasında güzel işler bırakmasıdır. Allah hidayete yönelenleri hidayete iletir. Yapılmış iyi ve yararlı işler Rabbinin yanında hem karşılık bakımından hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Meryem suresi 76. ayet.
1: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Erhan Metin. İsra Suresi 1 ila 10. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrail oğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp, köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet İkinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kâfirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, Mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Hac Suresi 34 ila 38. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Ra'd suresi 8 ila 14. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre İçinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ancak onadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Âl-i İmrân suresi 159. ayetin tefsirini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. ...159. ayetin, sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın kısmının tefsirini bir önceki bölümümüzde anlatmıştık. Şimdi de Allah'a güven konusu var. Sözlükte dayanmak, güvenmek, itimat etmek ve işi başkasına havale etmek anlamlarına gelen tevekkül, terim olarak bir taraftan meşru hedefe ulaşabilmek için gerekli bütün çabayı gösterirken, diğer taraftan da Allah'a dayanıp güvenmek ve işin sonunu ona bırakmak demektir. Tevekkül eden kişiye mütevekkil denir. Kur'an-ı Kerim'de 40 ayette tevekkül ve aynı kökten fiil ve isimler geçmektedir. Bu ayetlerde Allah'a sığınmak, ona güvenip dayanmak ve bağlanmak gerektiği, bunun İslam akidesinin bir gereği ve Allah'a samimi iman ve teslimiyetin zorunlu sonucu olduğu vurgulanmaktadır. Ancak bu iman ve teslimiyet, olaylar karşısında kişinin kendisini ve alması gereken tedbiri ihmal etmesi anlamına gelmez. Nitekim Razi bu konuda şöyle der. Tevekkül bazı cahillerin zannettiği gibi insanın kendini ihmal etmesi demek değildir. Böyle olsaydı müşavere emriyle tevekkül emri birbiriyle çelişirdi. Biri diğerine engel olurdu. Tevekkül insanın zahiri yani görünür sebeplere uyması ve fakat kalbini onlara bağlamayıp Yüce Allah'ın korumasına dayanması demektir. Tevekkül, uyuşukluk ve hareketsizliğin bir mazereti değil, bütün güçlüklere rağmen başarmamıza yardım edeceğine inandığımız Allah'a samimi güven ve bu güvenin verdiği tükenmez ümidin iman halini alışıdır. Bu konuda Elmalılı da şöyle der. Fakat şunu unutmamak lazım gelir ki, tevekkül görevin yerine getirilmesini Allah'a havale etmek anlamına gelmez. Asıl tevekkül, gereğini yaptıktan sonra işi Allah'a bırakmaktır. Birçokları bu hususta gaflete düşerek tevekkülü vazifeyi terk etmek sanırlar. Yani kulluk görevlerinin yerine getirilmesini Allah'a havale edip emir ve komuta mercii olarak kendilerini görmek isterler. Sanki kul vazifesiz oturacakmış, namaz, oruç, zekat, cihat gibi görevleri Yüce Allah ona emredip yaptırmayacakmış da kulun emir ve havalesiyle onun yerine bizzat kendisi yapıverecekmiş gibi batıl bir zihniyet taşırlar ve İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya ''Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız'' dedikleri gibi demek isterler. Bu ise Allah'a tevekkül ve itimat değil, onun emrine itimatsızlıktır, küfürdür. Görüldüğü gibi tevekkül, yoksulluk, uyuşukluk ve durgunluğun mazereti değil, bir irade ve iman gücüdür. Nitekim şu mealdeki ayetler bunu açık biçimde belirtmektedir. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Tevbe suresi 129. Bir takım insanlar onlara, insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Âl-i İmrân suresi 173. ayet. Bu konudaki ayetler Hazreti Peygamber'in söz ve uygulamalarıyla İslam'ın bu iki temel kaynağını en iyi anlayıp uygulayan sahabilerin hayatları bir bütün olarak değerlendirilecek olursa, tevekkülün hareket ve faaliyeti bırakmak, tedbiri ihmal etmek şeklinde yorumlanmasının İslam diniyle ilgisi bulunmadığı kolayca anlaşılır. Nitekim bir ayette insan ancak çabasının sonucunu elde eder buyurulmuştur. Hazreti Peygamber de kuşların bile sabahın erken saatlerinde yuvalarından ayrılarak akşamın karanlığına kadar Allah'ın kendileri için yarattığı rızıklarını aradıklarını hatırlatarak Allah'a gerçek anlamda tevekkül etmenin esbaba tevessülü yani sebeplere sarılmayı gerektirdiğini anlatmak istemiştir. Devesini bağladıktan sonra mı yoksa onu salarak mı tevekkül etmiş olacağını soran bedeviye hitaben de önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurarak İslam'ın tevekkül anlayışını somut örneklerle açıklamıştır. Tevekkülü itici bir güç olarak değerlendiren ashab-ı kiramsa bu anlayış sayesinde daha İslam'ın ilk yüzyılı bitmeden İslam dinini bir dünya ve milletler dini haline getirmeyi ve kıtaları fethetmeyi başarabilmişlerdir. Tevekkül halinin önemli bir faydası da gerekeni yaptıktan sonra kişinin kararlı, güvenli, huzurlu olmasını sağlamasıdır.
Çünkü tevekkülün kavram çerçevesi içinde Allah'ın adet ve kanunlarına güvenmek de vardır. Ali İmran Suresi 160. ayetin tefsiri. 150. ayette buyurulduğu üzere müminlerin yardımcısı Yüce Allah'tır ve O en iyi yardımcıdır. O dostlarını ve sevdiği kullarını korur, gözetir ve onlara yardım eder. Nitekim Bedir Savaşı'nda melekleriyle müminlere yardım etmiş ve onları düşmanlarına galip getirmiştir. Uhud Savaşı'nda da müminler tamamen imha edilmekten Allah'ın yardımıyla kurtulmuşlardır. Allah'ın dostluğunu ve yardımını kazanmış olan kimse başkalarının yardımına muhtaç olmaz. Onun yardımının tecelli ettiği yerde mağlubiyet yoktur. Yardımsız bıraktıklarıysa iflah olmazlar. Bu sebeple müminler sadece ona dayanmalı, ona tevekkül etmeli ve ondan yardım istemelidirler. Allah'ın bir kimseye veya bir millete yardım etmesi veya onları yardımsız bırakması şüphesiz ki sebeplere ve hikmetlere dayanmakta. Bu sebeple müminler Allah'ın yardımına erişebilmek için onun rızasına uygun hareket etmeli ve gazabına sebep olacak davranışlardan da sakınmalıdır. Ancak böyle yaptıkları takdirde Yüce Allah'ın yardımına layık olurlar. Nitekim, ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır mealindeki ayette buna işaret buyurulmuştur. Burada Allah'a yardımdan maksat, O'nun emir ve yasaklarına, evrende yarattığı ilahi kanunlara uygun davranarak sebeplere sarılmaktır. Aksi takdirde Uhud Savaşı'nda olduğu gibi başarısızlık kaçınılmaz olur. Ali İmran Suresi 161. Ayetin Tefsiri. Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in stratejik bir noktaya yerleştirdiği okçuların bir kısmı, başlangıçta İslam ordusunun müşrik saldırılarını püskürttüğünü görünce zaferin kazanıldığını ve herkesin aldığı ganimetin kendisinin olacağını zannederek nöbet yerini terk ettiler. Onların bu şekilde görev yerlerini bırakmaları savaşın Müslümanların aleyhine dönmesine sebep oldu. Hazreti Peygamber, "Bizim ganimetleri teslim etmeyip gizleyeceğimizi mi sandınız?" buyurarak bu konuda onların zihinlerinde uyanan bu şüphelere imada bulunarak böyle bir davranışın kendilerine asla yakışmayacağına işaret buyurmuştur. Bu ayetin de bu tür kuşkulara cevap olmak üzere indiği rivayet edilmiştir. Başka bir rivayete göre ise ayet Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetlerin taksimi sırasında kayıp bir eşya için münafıkların herhalde Muhammed almıştır demeleri üzerine inmiştir. Ganimet mallarından bir şeyi gizlice alıp zimmetine geçirmek anlamına gelen gulül kelimesi genel olarak kamu malında yolsuzluk ve suistimali ifade etmektedir. Ayet peygamberlik göreviyle kamu malına hıyanetin bağdaşmasının mümkün olmadığını, böyle bir yolsuzluğun hiçbir peygambere yakışmayacağını, dolayısıyla Hazreti Peygamber'in de bundan münezzeh olduğunu vurgulamaktadır. O, insanların en doğrusu, ahlaken en üstün olanı ve Allah'tan en çok korkanıdır. Böyle bir kimsenin ganimet malını zimmetine geçirmek gibi bir haramı işlemesi veya kamu malında yolsuzluk yapması düşünülemez. Zaten tarih ve siyer kaynakları da onun dünya malına değer vermediğine şahitlik etmektedir. Hazreti Peygamber başka yönlerden insanlara örnek olduğu gibi yönetici olarak da en mükemmel örnektir. O başta dürüstlük olmak üzere yöneticilerde bulunması gereken özellikleri taşımaktaydı. Devlet ve milletin emanetlerinin korunması hususunda son derece titizlik göstermiş, yöneticilerin zaruri ihtiyaçları dışında devlet malından bir şeyi almamalarını ve onu titizlikle korumalarını istemiştir. Nitekim bazı hadislerde devlet işlerinin aksamaması ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için görevlinin zaruri ihtiyaçlarının devlet bütçesinden karşılanması gerektiği ifade edildikten sonra zaruri ihtiyaç olmadığı halde devlet bütçesinden haksız bir şekilde faydalanmak hıyanet sayılmış, hatta yöneticilerin hediye kabul etmeleri dahi yolsuzluk olarak nitelendirilmiştir. Hazreti Peygamber birçok hadisinde kamu malından bir şeyi zimmetine geçiren kimsenin kıyamet gününde o malı sırtlanmış olarak Allah'ın huzuruna geleceğini, bütün mahşer halkının bu manzarayı göreceğini, daha hesaba çekilmeden ve cezası verilmeden önce halkın huzurunda rezil olacağını haber vermiş, bu konuda devlet görevlilerini sürekli olarak uyarmıştır. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı kendileri haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir mealindeki cümle de kamu malını zimmetine geçirmenin cezasız kalmayacağını ifade etmektedir.
Gulyol'ün dünyevi hükümleriyle ilgili ayrıntılarda fıkıh alimleri arasında bazı görüş ayrılıkları bulunmakla beraber gulyol yapan kimsenin mümkünse aldığı bütün malları ganimet dağıtılmadan önce iade etmesi gerektiği noktasında birleşmişlerdir. Ceza

0: Türkçe meal ve tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Hami Edis. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şemsüdduha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrüddeca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır.

0: imba, cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18.000 aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu an bizleri dinleyen aziz dostlar, Kur'an gönüllüleri, Kur'an sevdalıları, Kur'an Hocası programımızdan, Ankara'dan, Diyanet Radyoları stüdyolarından sizleri en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, affı, mağfireti, bereketi, hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programımızda bugün Leyl

suresinin ilk 7 ayeti kerimesini okuyacağız. 595. sayfada yer almakta bahsettiğimiz bu sure, ilk 7 ayeti kerimeyi okuyup, okunuşu ve okunmada dikkat edilen, dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu üzerinde de bazı açıklamalarımız olacak. Yine bugün de birlikte 3 defa tekrar ederek okuyoruz. Buyurun başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Tekrar okuyoruz.

0: سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Evet, son kez okuyoruz. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّى قَبِلْ حُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Efendim, Allah kabul eylesin. Leyl suresinin ilk 7 ayetini okuduk. Şimdi bu ayetlerle alakalı dikkate alacağımız harfler ya da durumlar nelerdir? Onlara baştan itibaren bir göz atıyoruz. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى derken وَالْلَيْلِ, evet, bu lam harfi görülen haliyle şeddeli okunduğu için şedde var olmasına rağmen tutmuyoruz. Çünkü lam harflerinin tutulmadığını biliyoruz şeddeli halde de. Onun için velleyli, velleyli, burayı tutuyormuş gibi zannetmeyelim. Çünkü şeddenin olduğu her harf iki defa okunuyor demektir ki, bakınız, velleyli şeklinde, velleyli, yani o bekleme yok aslında. Ne var? Sadece birisi cezimli, diğeri harekeli olarak lam harfinin iki defa okunması var. Burası önemli bir ayrıntı. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى يَغْشَى يَغْشَى. Devam ediyoruz. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ derken nunu tutuyoruz. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى. Ve burada tecella derken de bir meddi tabi ile bitirdiğimizi, meddi tabi olarak ancak bir elif uzattığımızı dikkate alalım. Devam ediyoruz. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى. Tekrar harflerin insicamına bakalım. Kalın, ince, kalın, böyle peltek, düz devam ediyor.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى.
0: خَلَقَ, ha kalın, lam ince, kaf kalın.
1: خَلَقَ اَذَّكَرَ ذَكَرَ
0: ذَلْ harfince.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى وَالْاُنْثَى.
0: Ne yaptık? Ünse derken burada da s harfi peltek olarak okuyoruz.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى.
0: Devam ediyoruz.
1: اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
0: Burada شَتَّى derken شَتَّى yine t harfi meddi tabi olarak okunmakta. Ancak bir önceki ayetle bu ayeti birlikte okuduğumuz zaman, yani üçüncü ayette durmayıp geçersek, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى, burada durmayıp geçersek, kıymetli dostlar, Şu anda mushaf önünde açık olarak yazıya bakanlar çok iyi görecekler. Vel ünse derken normalde meddi tabii var. Vel ünse durursak ancak geçmemiz halinde. Vel ünse med var. Medden sonra devam ettiğimiz için inne sa'yekum diye başlarken de hemze sebebiyle burada meddi munfasıl oluşmakta. Dolayısıyla 4 elif miktarı kadar uzatılabilir burası. Ne zaman ama? Geçilmesi halinde. Nasıl? Şöyle.

0: اَعْيَيْكُمْ لَشَتَّى. Böyle okursak meddi munfasıl olur, yoksa tek tek okumamız halinde ayetleri. Üçüncü ayette durduğumuzu farz edelim, zaten ayet durağı da var.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى.
0: Meddi tabi olduğu için bir elif miktarı okuyup dururuz. Evet, devam ediyoruz ayetlere.
1: فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى. اَعْطَى.
0: Ayın cezimli, ta ise ta harfinin uzatılarak okunması. Evet. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى. Burada e'ta kelimesini dedim ya, yani bu hangi amaçla, neden değiştirilir? Yani bilmemenin haricinde bilenlerin de bunu harfin farklı ses vermesine rağmen ta sesiyle okumanın yanlış olduğunu her defasında tekrar ediyorum ki, yani e'ta olarak okumak yanlıştır. Bakınız, e'ta ta harfinin sesidir. Halbuki e'ta, e'ta, ta, bu ta sesi değildir. Buna dikkat ediyoruz. Bir elif miktar uzatıyoruz.
1: Vetteqa.
0: Burada da yine meddi tabii var.
1: Ve saddeqa bil husna. Ve saddeqa. Saddeqa.
0: Sat kalın. Dal ince, kaf kalın.
1: Ve saddeqa bil husna.
0: Meddi tabii olarak burada da duruyoruz. Son ayet ise
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ.
0: Bakınız, hep metsiz, sadece harekesiyle okunanlar.
1: فَسَنُيَسِّرُ.
0: Buraya kadar metsiz, ancak ha zamiri
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Lil yusra
0: şeklinde de yine meddi tabi ile okuyoruz. Artık medleri çok iyi bildiğimiz için çok fazla detayına girmiyorum. Evet kıymetli dostlar, 7 ayet-i kerimeyi okuduk. Bu ayetlerle alakalı açıklamalarımızı yaptık. Yaptığımız bu açıklamaları dikkate alarak bir kez daha birlikte okuyoruz. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
1: Evet, Allah kabul eylesin. Kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağar. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin

olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek, onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulüm.

0: Cehenneme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili Peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık Peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için, özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayeti kerimeler.

Let's end.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri

çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Enfal Suresi 45 ila 49. ayetler.
3: Thank you.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve A'raf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak

mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına, orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir.
İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum.
Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdı. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa

indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir.
Çık.

artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi, yine O'na döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan
ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler, girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli, cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki, dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, İçinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki,
Doğrusu Rabbimizin elçileri

gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk de, emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Nuh şöyle cevap verdi, ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim, dedi,

Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, ''Siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz?'' Onlar da, ''Şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız.'' dediler. Büyüklük taslayanlarsa, ''Biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz.'' diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ''Ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir.'' dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. ''Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkârcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkârların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Cimrilik.

De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. İsra Suresi 100. Ayet. Allah doğruyu görsün, hakla batılı birbirinden ayırsın diye gönderdiği yüce kitabında insana yaratılış özelliklerini açıklar. Çünkü insan ancak mahiyetini, varlığını, zaaflarını, eksik ve fazlalığını, kısaca kendini bilirse, dünyaya geldiği gibi selim bir akıl ve kalple hayatını sürdürebilir. O zayıf yaratılmıştır, acelecidir, yalnız hayrı değil, şerri de ister. Üstelik isteme konusunda çok hırslı ve istediği şeylerin hemen olması için sabırsızdır. Kendisini yaratan, öldükten sonra da diriltmeye kadir olan Rabbine karşı nankörce davranacak potansiyele sahiptir. Tartışır, haksız isteklerinde bile ısrarcıdır. Ne kadar bilgili olursa olsun, Allah'ın ilminin yanında o hep cahil kalır. Buna rağmen kendisine teklif edilen iman hakkında şartlar öne sürecek kadar sınırları zorlar. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız veya senin için bir hurma

bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. İsra Suresi 90-92. Ayetler. Mekke'de Kur'an vahyine ilk muhatap olanlardan bir kısmı işi yokuşa sürercesine böyle taleplerde bulundular. Hatta bu konuda öyle ileri gittiler ki, Hazreti Peygamber'in elçiliğine ancak altından bir evi olursa iman edeceklerini söylediler. Oysa Allah, onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilendi ve onlar hakkında siz eli sıkısınız buyurdu. İşte konuya girerken zikrettiğimiz İsra suresinin 100. ayetinde insanın bu olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve cimriliği katur kelimesiyle tanımlanmaktadır. Katur, çivi ile perçinlemektir. Elini çok sıkı tutanın harcamaktan çekindiği zamanki cimriliğini ifade etmektedir. Rabbin rahmet hazinelerinden maksatsa Allah'ın sahip olduğu mal mülktür. Allah bu mülk üzerinde tasarruf hakkını insana verse, fakirlik korkusuyla kendi ihtiyaçları dışında harcama yapmaktan çekinir, başkalarına verme konusunda cimrilik ederdi. Bununla birlikte ayet müşriklerin imanın şartı olarak ortaya koydukları maddi istekleri kınamakta, onların bu durumda bile mutmain olmayacaklarını insanın fıtratındaki cimrilik duygusu üzerinden hatırlatmaktadır. Bağlamı göz önünde bulundurarak okunduğunda ayetin, Hazreti Peygamber'den gücünün üstünde taleplerde bulunan müşriklere cevap verdiği görülmektedir. Elde edecekleri hiçbir maddi kaynak onların imanlarına vesile olamaz. Çünkü onlar Allah yolunda harcama yapmaktan fakirlik korkusuyla kaçınmakta, mülkünden kendilerine verdiği halde Allah'a şükretmek yerine putlara tapmaktadırlar. Rabbe iman konusunda bile cimridirler. Nitekim Allah Musa aleyhisselamın kavmine de ayet, işaret, delil göndermiş, ancak onlar bu delillerin onları götüreceği noktaya ulaşmamak için adeta ayak diremişlerdir. İnsan Allah'ın bütün varlık hazinelerine sahip olsa bu sefer de onları harcamakta cimrilik eder. Cimriliğin insanın fıtri özelliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda ayette inanan ve inkar eden herkes için bir hitap söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. İnsan psikolojisi ve davranışları arasında bağ kuran ayetten zenginlikle cömertliğin doğru orantılı olmadığı anlaşılmaktadır. Elindekiler çoğalınca vermeye başlar tezi insan için kabul edilemez. Çünkü insanın ihtiyaçları esastır. Ölünceye kadar devam eder. Muhtaç olduğu şeyi esirgeme ve verdiği şeyde karşılık bekleme üzerine kuruludur insan. Verince tükenme korkusu cimriliğini tetikler. Bu durumun temel nedeni Rabbine olan tevekkülünün azlığıdır. Oysa rızkın sahibi Allah'tır. Dilediğine dilediği kadar verir, dilediğinden çekip alır. Atalarımız bu sırrı, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter sözüyle açıklamışlardır. İnsan için yokluk da varlık da bir imtihandır. Yoklukta sabrı, varlıkta ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesi beklenen insan, kendisine verilenlerin gerçek sahibini unutup, varlığın sebebi ve sahibi olarak kendisini görmeye başlar. Hatta Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz diyerek yanlış mantık yürüten inkarcılar gibi, ben çalışıp kazanıyorum, o da çalışsın diyerek infak etme işine haklı nedenler bulmaya çalışır. Oysa toplumda hasta ve yaşlı ve bakıma muhtaç, akli melekeleri yerinde olmayan, yetim ve benzeri pek çok insan yardım beklemektedir. Her türlü esirgeyiş cimriliğin bir çeşididir. Yardımı, sohbeti, sevgiyi, tebessümü, merhameti esirgemek bir tür cimriliktir. İnsan bazen dostluğunu bile esirger. Diğer kötü huylar gibi cimrilik de insanı yalnızlaştırır, mutsuzluğa sebep olur. Çünkü gerçek iyiliğe ulaşmanın sırrı vermektir. Hem de neyi seviyorsa ondan veren iyilik yapmış sayılacaktır. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet. İslam, insana istikameti, işlerinde doğruluğu tavsiye eder. Her davranışın orta yolunu tutmak, dengeyi sağlamak zor ama gereklidir. Ayetler, cimrilik ve israf arası harcamanın yoluna işaret eder. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz O zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek, onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, İstikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, İyi bir insan olmak için gayret göstermeli, onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir.

0: tarihtir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar.

0: Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan, bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan

Allah'tan sakınanlara önce yap. İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar! Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Musa Dağ. Ali İmran Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler.
4: Thank you.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise

müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 3. Bölüm. Bu bölümde Bakara Suresi 159 ila 223. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak.

0: هم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu, bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir.
0: Ya!

0: Ey inananlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şeyi işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler.
1: Yeah.

0: إثم عليه إن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.

Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır.

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır.

0: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa, ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.
1: Kutibe aleyh.

Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir.

أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Şer

0: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar.
0: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak İnsanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz.

0: بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Fakat sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki, Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.
0: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda haçtan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa haç sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir.
0: El-Haccu eşhurun me'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.

0: تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler onun huzurunda toplanacaksınız.

0: fesad.
1: İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.

İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir.

0: Ela inne nasrallahi qarib.
1: İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimseler oldu. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır.
0: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

0: Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir.
1: Kutibe aleykum.

0: أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, sizse bilemezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yargılayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir.''

İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar.

0: Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o rahatsız eden bir şeydir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele.
1: Sadakallahul azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bakara suresi 159 ila 223. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Ramazan kutlu. Zariyat suresi 24 ila 46. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Allah dünyada bizi farklı şeylerle sınayıp imtihan etmektedir. Malumunuz olduğu üzere Bakara suresinde Cenab-ı Allah kimilerimizin korkuyla, kimimizin açlıkla, kimilerimizin bize verilen nimetlerin, dünyevi imkanların ve canların alınmasıyla sınanacağımızı bize bildiriyor. Bütün bu sınavların dünyanın bir hakikati ve gerçeği olduğunu biliyoruz. Aslında varlığın ve ölümün var olma nedeni de sınanmaktır. Mülk suresinde Cenab-ı Allah hayatı, varlığı, ölümü yarattığını ifade ettikten sonra eyyüküm ahsenu amele, kim daha güzel davranışta bulunacak, onu sınamak, ortaya çıkartmak için bütün bunları var ettiğini bize bildirmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Yüce kitabımızda Mümtehine suresi var. İmtihan eden veya bir diğer anlamıyla imtihan olunan anlamına gelen bir sure. Bu surenin içerisinde 5. ayeti kerimede Cenab-ı Allah bir dua öğretiyor bize. İnkar edenlerle sınanmaktan kendisine sığınmayı bize öğretiyor. Bugün bu ayeti kerimeye beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve gfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz, çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Kıymetli kardeşlerim, aziz dinleyenler, inkar edenleri bir sınama konusu yapma ifadesinin nasıl anlaşılacağına dair baktığımızda şunlarla karşılaşmış oluyoruz ve dikkatinizi de bu vesileyle sunmuş olayım. Dünyada farklı sınavlarla muhatap oluyoruz. Cenab-ı Allah bir anlamda şöyle Rabbimize sığınmayı bize öğütlüyor. Hani hayatın akışı içerisinde sade ve yalın bir şekilde ifade etmek istersek, bazen ehli küfrün sunduğu imkanlarla sınanan ve istikametini kaybeden kardeşlerimiz olabiliyor. Ehli küfrün ortaya koyduğu malla, teklif ettiği nimetle, imkanla, makamla, lütufla sınanan ve yalpalayan, sınavı kaybeden kardeşlerimizin var olduğunu hep biliriz, görmüşüzdür. Dolayısıyla onların yapacağı tekliflerle ayağı kayan ve imtihanı kaybeden insan olma durumuna bizi düşürme diye

bir anlamda dua etmeye davet ediliyoruz. Yine bir başka ifadeyle onların yapacağı zulümle, zalimliklerle ve onların elde edeceği başarıyla bizi sınama. Yani biz bir anlamda demiş oluyoruz ki, ya Rabbi, bizim başarısız olmamıza imkan vererek mümin olmayan insanlar karşısında bizi kötü duruma düşürme. Yani ehli küfrü, zalimleri muvaffak ve başarılı eyleme, bizi mağlup etme. Bizi hezimete uğratma ki hani insanlar, hani sizin davanız haktı, doğruydu, hani Cenab-ı Allah'ın yardımı, kuvveti, kudreti sizinle beraberdi, neden siz mutlu olamıyor, huzurlu olamıyorsunuz diyerek bizimle adeta alay etmesinler ve bizi sınamaya kalkmasınlar şeklinde bir hal ve durum vardır burada. Zalimleri muvaffak kılarak, bizi başarısız kılarak bizi sınama ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, bugün İslam aleminin durumu maalesef bu durumda. Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanları cezbedebilecek, İslam'ın güzelliklerini yansıtabilecek, halimizde, gücümüzde, imkanımızla insanları İslam'a davet edebilecek bir durumda maalesef değiliz. Ama biz mümin olarak inanmış olduğumuz dini temsil etme yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla beşer olarak, fert olarak ortaya koyduğumuz tavır ve davranışlarla doğru olan davranışı, bugün Gazze'li kardeşlerimizin ortaya koyduğu gibi, bakın Gazze'lilerin zalimler karşısında ortaya koyduğu direnç, imani tavır, sabır, verdikleri mücadele ve mücadele azmi birçok insanın İslam'a yönelmesini, İslam'a merak salmasını ve nihayetinde Müslüman olmasını sağladı. Dolayısıyla biz de doğru temsil etmeliyiz dinimizi. Ama bir taraftan da Cenab-ı Allah'ın yardımını dilemeliyiz. Ve yine ifade ettiğimiz gibi irademiz zayıf olmamalı. Ehli küfrün teklifleri, talepleri karşısında eğilen, bükülen, istifade edilen, tırnak içinde kullanılabilen bir insan olmamalıyız. Bu duada bir anlamda o da var. Yani irademi kuvvetlendir ya Rabbi benim. İrademi kuvvetlendir ki müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin farklı teklifleriyle ben iradesiz davranmayayım. Müslümanların aleyhine, vatanının, milletinin aleyhinde topluma zarar veren bir insan durumuna bir anlamda düşmeyeyim. Kıymetli kardeşlerim, mümin kişilikli insandır. Çizgisi vardır, bellidir. Ve kişiliksiz, ilkesiz, nifak alametini kişiliğine taşımış bir durumda asla hareket etmemelidir. İşte kafirlerin, zalimlerin kendisine yapacakları tekliflerle sınanmaktan Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Ve ayeti kerimenin devamında birçok dua ayetinde olduğu gibi "Vağfir lene, bizi bağışla Rabbimiz. Verev ki ben bir yanlışım, bir hatam, bir kusurum olduysa, birilerinin oyununa geldiysem, bilerek veya bilmeyerek ehli küfrün yapmış olduğu bir olaya destek olduysam, bugün farkına varmadan destek oluyoruz. Malzemesini alarak, malını alarak, boykot etmeyerek onların oyuncağı durumuna düşebiliyoruz hani bazen. Düşen kardeşlerimiz olabiliyor. İşte bu duruma düşen kardeşlerimiz için bir anlamda bir ifade bu. Vağfir lene, bizi bağışla ya Rabbi. İnkar edenlerin ortaya koyduğu oyunlar neticesinde yaptığım bir yanlış ve hatam varsa, olduysa, bundan dolayı bizi bağışla duası bize öğretilen bir dua olarak burada önümüze çıkıyor. Ve ayeti kerime Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini ve hikmet sahibi olduğunu vurgulayarak tamamlanmış oluyor. Rabbim bizi ehli küfrün oyununa gelenlerden eylemesin. Zalimlerin, kafirlerin, inkar edenlerin peşine düşen ve iradesini zayıf bir şekilde ortaya koyarak yanlış yapanlardan eylemesin. Kişilikli, kimlikli, şuurlu, bilinçli müminlerden eylesin ve hiçbir zaman zalimleri muvaffak eylemesin, Müslümanları muzaffer eylesin.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat. Gelişin alemlere rahmet, gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.

0: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: الْوُعُودِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın.

Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek dua et, kabul edilir, iste, verilir buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Gayb. Gaybı o bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Cin Suresi 26-28. Ayetler. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En'am suresi 59. ayet. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve o kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Fatır suresi 38. ayet. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Neml suresi 74-75. Ayetler. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Rabbin

Yunus Suresi 61. Ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Gayb kelimesi Kur'an'da 49 yerde geçer. 4 yerde de çoğul olarak guyub, gizliler şeklinde yer alır. Ayrıca bir kez gaibe, gizli, 3 kez gayip, kayıp şeklinde sıfat, 2 kez gayabe, bir şeyin dibi, alçak yer şeklinde isim olarak kullanılır. Bir yerde de birinin yokluğunda arkasından konuşmak, gıybet etmek anlamında fiil olarak geçer. Göklerin ve yerin bilinmeyeninin Allah'a ait olması, geçmişte kalmış ve bilinemeyecek bazı ibretlik olaylar Kur'an'da gayb olarak adlandırılır. Müminin görmediği halde Rabbine inanıp derin saygı duyması övülür. Gayyebe kökünden gelen gayb kelimesi, gizlilik, göz önünde olmamak, kesin bilinmemek, şek manalarına gelir. Gözle görerek tanık olma anlamına gelen şehadet kelimesi gaybın zıddıdır. Kelime anlamlarından hareketle gayb, duyularla algılanamayan ve insan bilgisinin kapsamına girmeyen her şeydir şeklinde tanımlanabilir. Seyyid Şerif Cürcani, gaybı akıl ve duyular yanında hislerle de bilinemeyen diye tarif etmiştir. Taberi'ye göre, gaybın aslı insana gizli olan ve insanın gözüyle algılayamadığı her şeydir. Allah'ın kendisi, cennet cehennem ve öldükten sonra dirilme, bazı Allah'a ve peygamberine iman etme gibi konular gayiptir. Müfessirler, Kur'an'daki bağlamına göre vahiy ve ahiret konularındaki gayb kelimesine Kur'an, azap, ceza, cennet, cehennem, öldükten sonra dirilme ve benzeri karşılıklar vermişlerdir. Allah, ahiret, melek ve cin de insanın duyu organlarıyla kavranamayacağı için gayb kelimesinin anlam alanı içindedir. Öyleyse insanın göremediği, duyamadığı, hissedemediği, tanık olamadığı her şey onun için gayiptir. Geçmişte tanıkları olmamış ya da tanıkları kalmamış olaylar, gelecekte olacaklar, yüreklerdeki duygu ve inançlar, ahiret, kıyamet saatinin vakti, ruh, melekler, vahiy gibi konular insanın bilgi sınırının ötesindedir. İnsan bunları yaşadığı ve tanık olduğu olaylar ve gördüğü, duyduğu nesneler gibi bilemez. Allah ise hiçbir zaman ve mekan sınırı olmaksızın her şeyi bilir. Bunları mutlak bilgisiyle yaratan da Allah'tır. Gayba dair bazı bilgiler, insanlara doğruyu göstermek için Allah tarafından seçilen elçilere bildirilmiştir. Vahiy ile Allah tarafından bildirildiği için de bu bilgilere iman edilmesi gerekir. Allah'ın ve ahiretin varlığı, vahyin kendisi bunlardan bazılarıdır. Kur'an'da Allah için alimul gayb, görünmeyeni bilen, alimul gaybi ve şehade, görünmeyeni ve görüneni bilen, allamul guyub, görünmeyen ve algılanamayan her şeyi eksiksiz bilen, alimu gaybi semavati vel ard, göklerin ve yerin bilinmeyenini bilen gibi terkipler kullanılmıştır. İnsanların bilme gücü dışındaki her şey için gaybu semavati vel ard, göklerin ve yerin bilinmeyeni ifadesi kullanılır. Enbaul gayb, tanıkları olmayan olayların haberleri terkibinde ise, geçmişte kaldığı için şimdi tanık olunamayan, fakat ibret için Kur'an'da anlatılan tarihi olaylar ifade edilir. Gayb kelimesinin kullanıldığı ayetlerde, Allah'ın alim, her şeyi bilen, habir, her şeyden haberi olan ve basir, her şeyi gören olduğu belirtilir. Bu ayetler, Allah'ın gizli olan her şeyi görüp bildiğini ve kulların yaptıklarından haberdar olduğunu bildirir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de hafa, gizli kalma, sır, giz, tehafüt, gizleme, butun, içte içeride olanlar, setr, örtme, ken, künün, saklama, ketm, sözü gizleme ve cen, duyu organlarına saklı kalma gibi bazı kelimeler de Allah'ın gaybı bilmesi bağlamında kullanılmaktadır. Allah, kullarının yaptıklarından habersiz değildir. Yine bu bağlamda Kur'an'da ıttıla, bildirme kelimesi kullanılmıştır. İnsan için gayb olan ve olmayan her şey
bunların açıkça yazıldığı bir kitap.

0: kitapta, Kitab-ın Mübin'de bulunmaktadır. Allah için gayb yoktur. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Neml suresi 65. ayet. Yüce Allah, görünen görünmeyen, olmuş, olan ve olacak her şeyi bilir. Hazreti Peygamber'in getirdiği vahyin ilk muhatapları olan müşrikler, Allah'ın evreni yaratmış olduğunu kabul etmelerine karşın, onun her şeyi bildiği gerçeğini kabul edemediler. Onun her şeyi kapsayan bilgisini ve seçtiği elçisi aracılığıyla gönderdiği gayba ait bilgileri reddettiler. Onlar özellikle kıyameti ve hesabı inkar ettiler. Yeniden dirilmeyi, cenneti ve cehennemi yalanladılar. Allah ise kıyametin kesinlikle bir gün geleceğini peygamberine gönderdiği vahiyle onlara bildirmiştir. O, kıyametin ne zaman olacağı bilgisini ise peygamberine bile açmamıştır. Muhakkak ki o saatin, kıyametin ilmi Allah'a aittir. Allah, alimul gayb olarak kıyametin vaktini bilen tek varlıktır. İnsana bilmediğini öğreten Yüce Allah'tır. İnsanın yaratılışının en başında Hazreti Adem'e varlıkların ismi öğretilmiştir. Böylece vahye muhatap, bilgiye sahip, sorumlu bir varlık olarak insanın yeryüzündeki hayatı başlamıştır. İnsanın hakikate dair ilk bilgilenme süreci seçilen elçiler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Allah'ın bildirmesi olmaksızın bilinemeyecek şeyleri kime öğreteceği tamamen Allah'ın yetkisindedir. Allah'ın bildiği bilginin öğrenilmesi de yine O'nun istemesiyle olabilir. O'nun izni olmadan bu bilgiyi hiç kimse öğrenemez. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah kendisine özel olan kimi bilgileri sadece seçtiği elçilerine bildirmiştir. Bunun dışında bu bilgiler kimseye bildirilmemiştir. Mukatil bin Süleyman'a göre bu ayetteki gayb azabın gelme vaktidir. Taberiye göre de gaybdan vahiy ve kıyamet günü anlaşılmaktadır. Zemahşeri bu ayete dayanarak bazı insanların bir takım gayb bilgilerine ulaştıklarını iddia etmelerinin geçersiz olduğunu belirtmektedir. Ona göre Allah bu ayetle gayba dair bilgi sahibi olmayı vahiy alan Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer elçilerine has kılmıştır. Müşriklerin hak ettiği azabın vakti de insanlar için gayiptir. İnkar etmelerinin karşılığı olarak başlarına bir ceza geleceği Peygamberimiz tarafından onlara bildirilmişti. Ancak onlar buna da inanmadılar. Gerçekten böyle bir azap olacaksa onun ne zaman geleceğini sorarak alaycı bir tavır takındılar. Hatta Resul-i Ekrem'den onu hemen getirmesini istediler. Oysa gaybın anahtarı Allah'ın elindedir. Yani azabın ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Allah bildirmedikçe de bir elçinin onu bilebilmesi söz konusu değildir. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Müfessirlere göre bu ayetteki gayb, müşriklerin başlarına gelecek olan azaptır ve bunu sadece Allah bilir. Gökte ve yerde, gizli ve açık her ne varsa tek tek her şey levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Allah'tan başka hiç kimse de levh-i mahfuzdaki bilgileri elde edemez. Bu, Kur'an'da şöyle açıklanır. Ey Muhammed! Sen ne zaman bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve ey insanlar, sizler de hangi işi yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Yapılan hiçbir şey ona gizli kalmaz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yüce Allah en gizli, saklı duyguları ve düşünceleri de bilir. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Allah Teala kimi bilgileri seçtiği peygamberlere öğreterek insanlığın ve elçilerin gönderildiği toplumların da bunları öğrenmesini sağlamıştır. Böylece onlara doğru yolu göstermiştir. Hazreti İbrahim'e göklerde ve yerde Allah'ın varlığına işaret eden deliller gösterilmiştir. Kehf suresinde anlatıldığı üzere Hazreti Musa'nın gizemli yolculuğunda yanındaki kişiye Allah katından bir bilgi öğretilmiştir. Böylece bu kul Hazreti Musa'ya bazı olayların arkasındaki gerçekleri, onların arka planını anlatmıştır. Çünkü surede anlatılan olaylar gayiptir ve Allah bildirmeden bilinemeyecek olaylardır. Hazreti İsa'ya onların yedikleri ve yemeyip evlerinde biriktirdikleri şeyler bildirilmiştir. Allah, insanların bilmediği geleceğe ait kimi konuları da elçileri aracılığıyla onlara bildirmiştir. Perslere yenilen Rum ordusunun daha sonra galip geleceğini Allah'ın peygamberimize bildirmesi de bunun bir örneğidir. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Allah bizim için en gizli olanı, benliğin derinliğindekileri bildiğine, zat-ü sudura göre, O daha az gizli olan şeyleri de rahatlıkla bilir. Gönüllerde ne düşünceler, hesaplar bulunduğunu, Allah'ın bütün inceliğiyle bildiğine dair Kur'an'daki örneklerden biri münafıklar üzerinden verilmiştir. Onlar içlerindeki küfrü gizleyerek Müslüman görünmeye çalışmışlardı. Allah'ın her şeyi bildiğini dikkate almadan peygamberimize karşı sallallahu aleyhi ve sellem gizli planlar yapmaya kalkmışlardı. Hatta onu gizlice öldürmeyi düşündüler. Oysa yarattıklarının kulaklarına, gözlerine ve diğer duyularına ulaşmayan her şeyi bilen Yüce Allah tabii ki onların hilelerini de biliyordu. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da, gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Allah'ın kulların bütün yaptıklarından haberi vardır. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz ve O sonunda herkesi yaptığından hesaba çekecektir.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve Araf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, Urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre, Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydukları şeylerle baş başa bırak da ahirete

İnanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklamış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendisine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yola gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize verilmedikçe kesinlikle inanmayız derler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimleri birbirine yandaş yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların

Muhakkak ki zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürünlerinden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyunlardan iki, keçilerden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, O bundan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak şartıyla kim yasaklananlardan yemek zorunda kalırsa, bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söylüyoruz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık, ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz
ve

Siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı sayesinde bir iyilik yapmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur.
Yine onun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kimselermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık. Artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır.
Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki

düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Adem oğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki,
Bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Bakın onlara ne deniyor? Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı da dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum.
Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi, ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz
kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kalbinin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerden idi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grupta inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi. En'am suresi 111-165. ayetler ve A'raf suresi 1-87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1 ila 8. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu an bizleri dinleyen aziz dostlar, Kur'an gönüllüleri, Kur'an sevdalıları, Kur'an Hocası programımızdan, Ankara'dan, Diyanet Radyoları stüdyolarından sizleri en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, affı, mağfireti, bereketi, hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programımızda bugün Leyl suresinin ilk 7 ayeti kerimesini okuyacağız. 595. sayfada yer almakta bahsettiğimiz bu sure, ilk 7 ayeti kerimeyi okuyup, okunuşu ve okunmada dikkat edilen, dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu üzerinde de bazı açıklamalarımız olacak. Yine bugün de birlikte 3 defa tekrar ederek okuyoruz. Buyurun başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسنا فسنيسره لليسرى.
1: Tekrar okuyoruz.

0: خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Sadakallahü'l-Azim. Efendim Allah kabul eylesin. Leyl suresinin ilk 7 ayetini okuduk. Şimdi bu ayetlerle alakalı dikkate alacağımız harfler ya da durumlar nelerdir? Onlara baştan itibaren bir göz atıyoruz.
1: Ve'l-Leyli izâ yağşâ
0: derken
1: ve'l-leyli,
0: evet, bu lam harfi görülen haliyle şeddeli okunduğu için şedde var olmasına rağmen tutmuyoruz. Çünkü lam harflerinin tutulmadığını biliyoruz şeddeli halde de. Onun için
1: ve'l-leyli, ve'l-leyli.
0: Burayı tutuyormuş gibi zannetmeyelim, çünkü şeddenin olduğu her harf iki defa okunuyor demektir ki, bakınız,
1: vel leyli
0: şeklinde, vel leyli, yani o bekleme yok, aslında ne var? Sadece birisi cezimli, diğeri harekeli olarak lam harfinin iki defa okunması var, burası önemli bir ayrıntı.
1: وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى يَغْشَى يَغْشَى.
0: Devam ediyoruz.
1: وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ
0: derken nunu tutuyoruz.

0: Ve burada tecella derken de bir meddi tabi ile bitirdiğimizi, meddi tabi olarak ancak bir elif uzattığımızı dikkate alalım. Devam ediyoruz.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى.
0: Tekrar harflerin insicamına bakalım. Kalın, ince, kalın, böyle peltek, düz devam ediyor.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى. خَلَقَ,
0: ha kalın, lam ince, kaf kalın.
1: خَلَقَ الذَّكَرَ, ذَكَرَ,
0: zel harfi ince.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى. وَالْاُنْسَى.
0: Ne yaptık? Ünse derken burada da sa harfi peltek olarak okuyoruz.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى.
0: Devam ediyoruz.
1: اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
0: Burada شَتَّى derken شَتَّى yine ta harfi meddi tabii olarak okunmakta. Ancak bir önceki ayetle bu ayeti birlikte okuduğumuz zaman, yani üçüncü ayette durmayıp geçersek, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى, burada durmayıp geçersek, kıymetli dostlar, şu anda mushaf önünde açık olarak yazıya bakanlar çok iyi görecekler. وَالْاُنْسَى derken normalde meddi tabii var. وَالْاُنْسَى durursak, ancak geçmemiz halinde, وَالْاُنْسَى med var, medden sonra devam ettiğimiz için inne سَعْيَكُمْ diye başlarken de hemze sebebiyle burada meddi munfasıl oluşmakta. Dolayısıyla 4 elif miktarı kadar uzatılabilir burası. Ne zaman ama? Geçilmesi halinde. Nasıl? Şöyle.

0: اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Böyle okursak meddi munfasıl olur, yoksa tek tek okumamız halinde ayetleri. Üçüncü ayette durduğumuzu farz edelim, zaten ayet durağı da var.
0: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى.
1: Meddi tabi olduğu için bir elif miktarı okuyup dururuz. Evet, devam ediyoruz ayetlere.
0: فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى. اَعْطَى.
1: Ayın cezimli, ta ise ta harfinin uzatılarak okunması. Evet.
0: فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى.
1: Burada e'ta kelimesini dedim ya, yani bu hangi amaçla, neden değiştirilir? Yani bilmemenin haricinde bilenlerin de bunu harfin farklı ses vermesine rağmen ta sesiyle okumanın yanlış olduğunu her defasında tekrar ediyorum ki, yani e'ta olarak okumak yanlıştır. Bakınız, e'ta ta harfinin sesidir. Halbuki e'ta, e'ta, ta, bu ta sesi değildir. Buna dikkat ediyoruz. Bir elif miktar uzatıyoruz.
0: Ve-te-ta.
1: Burada da yine meddi tabii var.
0: Ve-sad-de-ka bil-hüsne. Ve-sad-de-ka. Sad-de-ka.
1: Sad kalın. Dal ince, kaf kalın.
0: Ve saddaka bil husna.
1: Meddi tabii olarak burada da duruyoruz. Son ayet ise

فَسَنُيَسِّرُهُ. Bakınız hep metsiz, sadece harekesiyle okunanlar. فَسَنُيَسِّرُهُ buraya kadar metsiz, ancak ha zamiri فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى لِلْيُسْرَى şeklinde de yine meddi tabiiyle okuyoruz. Artık metleri çok iyi bildiğimiz için çok fazla detayına girmiyorum. Evet kıymetli dostlar, 7 ayet-i kerimeyi okuduk. Bu ayetlerle alakalı açıklamalarımızı yaptık. Yaptığımız bu açıklamaları dikkate alarak bir kez daha birlikte okuyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim.

0: شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العظيم.
1: Evet, Allah kabul eylesin. Kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Salih Akyüz, Fetih Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de

0: O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye, Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat. Gelişin alemlere rahmet, gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yunus Suresi 61 ila 65.

0: 5. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa

da istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: 40 ayette iman.
2: Allah Teala En'am suresinin 73. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Gerek gördüğümüz, gerekse göremediğimiz bütün alemleri, bu alemler içinde sadece biri olan güneş sistemini, güneş sistemi içinde insanoğlunun hayatını sürdüreceği en uygun yer olan dünyayı, dünyayı yaşanılır kılan gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan ve yöneten Allah Teala'dır. Bu büyük kainat bize sonsuz gibi görünse de, var olabilmesi için çok büyük bir uğraş gerektiğini düşünsek de, sonsuz hikmet sahibi olan Cenab-ı Hak için bu zor bir iş değildir. Nitekim O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, hemen oluverir. Yaratılan her şeyin yegane bir ortak özelliği vardır. Tüm yaratılanları yoktan var eden Allah'tır ve her canlı mutlaka bir gün ölümü tadacaktır. Nasıl ki insanoğlu ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, mutlaka bir gün ölecekse, bu kainat ve içindeki her şey de kıyametle mutlaka sona erecektir. İslam inancına göre kıyamet, mahiyetini tam olarak bilemediğimiz sur denilen bir borazana İsrafil adlı bir meleğin üflemesiyle başlayacaktır. Sura ilk üflendiğinde Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar ölecek, kıyametin kopmasından bir süre sonra sura ikinci defa üflenecek, böylelikle insanlar yeniden diriltilecek ve mahşer meydanında toplanacaklardır. Hükümranlık, her şeyi yoktan var eden, yaşatan, öldüren, her şeyin emrine amade olduğu, gizli ve açık yapılan her şeyi bilen, yaptığı her işi hikmet üzere yapan ve kim, nerede, ne yapıyorsa her şeyden haberi olan Allah'a aittir. Ondan başka ne melek, ne insan, ne de başka bir varlıkta böylesi bir güç ve kudret vardır. Zira O yaratandır. Ondan başka her şey yaratılandır.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Münafikun Suresi 9 ila 11. Ayetler.

وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
0: Yedinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Maide suresi 83 ila 120. ayetler ve En'am suresi 1 ila 110. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz iman ettik, bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık, Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklarından yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız, yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili

taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyi yapmaya çalıştıkları takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyi ve güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar avla muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kabe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse Allah onun cezasını verir. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avıysa ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de, iyi ile kötü bir değildir. O halde, ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki, kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde, sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken, böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah bahire, sahibe, vasile ve hamile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonması ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları
bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda konu hakkında şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımızda kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu, şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara "Size ne cevap verildi?" diye soracağı gün, onlar "Bizim bir bilgimiz yok. Bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin" diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le Cebrail desteklemiştim de, hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin dedin buyurduğu zaman, o şu cevabı verir:
Haşa! Seni

İnzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanıktım. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok ki sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını ecel takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. Neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar, bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri alaya aldıkları şey azap kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati, yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı

Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse bilesin ki, O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O, hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar olmadık demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler ve Tanrı diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzak tutmaya çalışırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup da, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de, bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen. Allah, bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş diyecek. Onlar da, evet Rabbimize and olsun ki öyleymiş diyecekler. Allah da, inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında

0: Onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa kendilerine tarafımızdan bir sıkıntı geldiğinde içten bir niyazda bulunsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka tanrı kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın, onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları, onunla, Kur'an, uyar ki günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek, sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki, onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için, onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size, Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım. Hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey, azap, benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah, zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceliğin sizi öldüren, gündüzünde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O, Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an'la nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geri küfre dönelim de arkadaşları bizim tarafa gel diye çağırırken şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim, babası Azer'e, putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin. İki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilmektedir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler, ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de ellerini uzatmış, onlara, haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü, bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız, derken onların halini bir görsen. Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. Ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Hakkınızda, yaratılışınızda, ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun, aranız açılmış, Tanrı sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde, haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, anlayan bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz derinlemesine düşünen bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. Ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka Tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Gözler onu idrak edemez. Halbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de görmezse zararı kendinedir. De ki, ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki, iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan topluluk için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka Tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir koruyucu kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi, mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız.
1: Maide suresi 83 ila 120. ayetler ve En'am suresi 1 ila 110. ayetlerin yer aldığı 7. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Zuhruf Suresi 81 ila 89. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Kuştaşı. Şems Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Âl-i İmrân suresi 159. ayetin tefsirini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. ...159. ayetin, sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın kısmının tefsirini bir önceki bölümümüzde anlatmıştık. Şimdi de Allah'a güven konusu var. Sözlükte dayanmak, güvenmek, itimat etmek ve işi başkasına havale etmek anlamlarına gelen tevekkül, terim olarak bir taraftan meşru hedefe ulaşabilmek için gerekli bütün çabayı gösterirken, diğer taraftan da Allah'a dayanıp güvenmek ve işin sonunu ona bırakmak demektir. Tevekkül eden kişiye mütevekkil denir. Kur'an-ı Kerim'de 40 ayette tevekkül ve aynı kökten fiil ve isimler geçmektedir. Bu ayetlerde Allah'a sığınmak, ona güvenip dayanmak ve bağlanmak gerektiği, bunun İslam akidesinin bir gereği ve Allah'a samimi iman ve teslimiyetin zorunlu sonucu olduğu vurgulanmaktadır. Ancak bu iman ve teslimiyet, olaylar karşısında kişinin kendisini ve alması gereken tedbiri ihmal etmesi anlamına gelmez. Nitekim Razi bu konuda şöyle der. Tevekkül bazı cahillerin zannettiği gibi insanın kendini ihmal etmesi demek değildir. Böyle olsaydı müşavere emriyle tevekkül emri birbiriyle çelişirdi. Biri diğerine engel olurdu. Tevekkül insanın zahiri yani görünür sebeplere uyması ve fakat kalbini onlara bağlamayıp Yüce Allah'ın korumasına dayanması demektir. Tevekkül, uyuşukluk ve hareketsizliğin bir mazereti değil, bütün güçlüklere rağmen başarmamıza yardım edeceğine inandığımız Allah'a samimi güven ve bu güvenin verdiği tükenmez ümidin iman halini alışıdır. Bu konuda Elmalılı da şöyle der. Fakat şunu unutmamak lazım gelir ki, tevekkül görevin yerine getirilmesini Allah'a havale etmek anlamına gelmez. Asıl tevekkül, gereğini yaptıktan sonra işi Allah'a bırakmaktır. Birçokları bu hususta gaflete düşerek tevekkülü vazifeyi terk etmek sanırlar. Yani kulluk görevlerinin yerine getirilmesini Allah'a havale edip emir ve komuta mercii olarak kendilerini görmek isterler. Sanki kul vazifesiz oturacakmış, namaz, oruç, zekat, cihat gibi görevleri Yüce Allah ona emredip yaptırmayacakmış da kulun emir ve havalesiyle onun yerine bizzat kendisi yapıverecekmiş gibi batıl bir zihniyet taşırlar ve İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya ''Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız'' dedikleri gibi demek isterler. Bu ise Allah'a tevekkül ve itimat değil, onun emrine itimatsızlıktır, küfürdür. Görüldüğü gibi tevekkül, yoksulluk, uyuşukluk ve durgunluğun mazereti değil, bir irade ve iman gücüdür. Nitekim şu mealdeki ayetler bunu açık biçimde belirtmektedir. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Tevbe suresi 129. Bir takım insanlar onlara, insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Âl-i İmrân suresi 173. ayet. Bu konudaki ayetler Hazreti Peygamber'in söz ve uygulamalarıyla İslam'ın bu iki temel kaynağını en iyi anlayıp uygulayan sahabilerin hayatları bir bütün olarak değerlendirilecek olursa, tevekkülün hareket ve faaliyeti bırakmak, tedbiri ihmal etmek şeklinde yorumlanmasının İslam diniyle ilgisi bulunmadığı kolayca anlaşılır. Nitekim bir ayette insan ancak çabasının sonucunu elde eder buyurulmuştur. Hazreti Peygamber de kuşların bile sabahın erken saatlerinde yuvalarından ayrılarak akşamın karanlığına kadar Allah'ın kendileri için yarattığı rızıklarını aradıklarını hatırlatarak Allah'a gerçek anlamda tevekkül etmenin esbaba tevessülü yani sebeplere sarılmayı gerektirdiğini anlatmak istemiştir. Devesini bağladıktan sonra mı yoksa onu salarak mı tevekkül etmiş olacağını soran Bedevi'ye hitaben de önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurarak İslam'ın tevekkül anlayışını somut örneklerle açıklamıştır. Tevekkülü itici bir güç olarak değerlendiren ashab-ı kiramsa bu anlayış sayesinde daha İslam'ın ilk yüzyılı bitmeden İslam dinini bir dünya ve milletler dini haline getirmeyi ve kıtaları fethetmeyi başarabilmişlerdir. Tevekkül halinin önemli bir faydası da gerekeni yaptıktan sonra kişinin kararlı, güvenli, huzurlu olmasını sağlamasıdır. Çünkü tevekkülün kavram çerçevesi içinde Allah'ın adet ve kanunlarına güvenmek de vardır. Ali İmran Suresi 160. ayetin tefsiri. 150. ayette buyurulduğu üzere müminlerin yardımcısı Yüce Allah'tır ve O en iyi yardımcıdır. O dostlarını ve sevdiği kullarını korur, gözetir ve onlara yardım eder. Nitekim Bedir Savaşı'nda melekleriyle müminlere yardım etmiş ve onları düşmanlarına galip getirmiştir. Uhud Savaşı'nda da müminler tamamen imha edilmekten Allah'ın yardımıyla kurtulmuşlardır. Allah'ın dostluğunu ve yardımını kazanmış olan kimse başkalarının yardımına muhtaç olmaz. Onun yardımının tecelli ettiği yerde mağlubiyet yoktur. Yardımsız bıraktıklarıysa iflah olmazlar. Bu sebeple müminler sadece ona dayanmalı, ona tevekkül etmeli ve ondan yardım istemelidirler. Allah'ın bir kimseye veya bir millete yardım etmesi veya onları yardımsız bırakması şüphesiz ki sebeplere ve hikmetlere dayanmakta. Bu sebeple müminler Allah'ın yardımına erişebilmek için onun rızasına uygun hareket etmeli ve gazabına sebep olacak davranışlardan da sakınmalıdır. Ancak böyle yaptıkları takdirde Yüce Allah'ın yardımına layık olurlar. Nitekim, ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır mealindeki ayette buna işaret buyurulmuştur. Burada Allah'a yardımdan maksat, O'nun emir ve yasaklarına, evrende yarattığı ilahi kanunlara uygun davranarak sebeplere sarılmaktır. Aksi takdirde Uhud Savaşı'nda olduğu gibi başarısızlık kaçınılmaz olur. Ali İmran Suresi 161. Ayetin Tefsiri. Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in stratejik bir noktaya yerleştirdiği okçuların bir kısmı, başlangıçta İslam ordusunun müşrik saldırılarını püskürttüğünü görünce zaferin kazanıldığını ve herkesin aldığı ganimetin kendisinin olacağını zannederek nöbet yerini terk ettiler. Onların bu şekilde görev yerlerini bırakmaları savaşın Müslümanların aleyhine dönmesine sebep oldu. Hazreti Peygamber, "Bizim ganimetleri teslim etmeyip gizleyeceğimizi mi sandınız?" buyurarak bu konuda onların zihinlerinde uyanan bu şüphelere imada bulunarak böyle bir davranışın kendilerine asla yakışmayacağına işaret buyurmuştur. Bu ayetin de bu tür kuşkulara cevap olmak üzere indiği rivayet edilmiştir. Başka bir rivayete göre ise ayet Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetlerin taksimi sırasında kayıp bir eşya için münafıkların herhalde Muhammed almıştır demeleri üzerine inmiştir. Ganimet mallarından bir şeyi gizlice alıp zimmetine geçirmek anlamına gelen gulül kelimesi genel olarak kamu malında yolsuzluk ve suistimali ifade etmektedir. Ayet peygamberlik göreviyle kamu malına hıyanetin bağdaşmasının mümkün olmadığını, böyle bir yolsuzluğun hiçbir peygambere yakışmayacağını, dolayısıyla Hazreti Peygamber'in de bundan münezzeh olduğunu vurgulamaktadır. O, insanların en doğrusu, ahlaken en üstün olanı ve Allah'tan en çok korkanıdır. Böyle bir kimsenin ganimet malını zimmetine geçirmek gibi bir haramı işlemesi veya kamu malında yolsuzluk yapması düşünülemez. Zaten tarih ve siyer kaynakları da onun dünya malına değer vermediğine şahitlik etmektedir. Hazreti Peygamber başka yönlerden insanlara örnek olduğu gibi yönetici olarak da en mükemmel örnektir. O başta dürüstlük olmak üzere yöneticilerde bulunması gereken özellikleri taşımaktaydı. Devlet ve milletin emanetlerinin korunması hususunda son derece titizlik göstermiş, yöneticilerin zaruri ihtiyaçları dışında devlet malından bir şeyi almamalarını ve onu titizlikle korumalarını istemiştir. Nitekim bazı hadislerde devlet işlerinin aksamaması ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için görevlinin zaruri ihtiyaçlarının devlet bütçesinden karşılanması gerektiği ifade edildikten sonra zaruri ihtiyaç olmadığı halde devlet bütçesinden haksız bir şekilde faydalanmak hıyanet sayılmış, hatta yöneticilerin hediye kabul etmeleri dahi yolsuzluk olarak nitelendirilmiştir. Hazreti Peygamber birçok hadisinde kamu malından bir şeyi zimmetine geçiren kimsenin kıyamet gününde o malı sırtlanmış olarak Allah'ın huzuruna geleceğini, bütün mahşer halkının bu manzarayı göreceğini, daha hesaba çekilmeden ve cezası verilmeden önce halkın huzurunda rezil olacağını haber vermiş, bu konuda devlet görevlilerini sürekli olarak uyarmıştır. Sonra, herkese kazanmış olduğunun karşılığı kendileri haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir mealindeki cümle de kamu malını zimmetine geçirmenin cezasız kalmayacağını ifade etmektedir. Gulyol'ün dünyevi hükümleriyle ilgili ayrıntılarda fıkıh alimleri arasında bazı görüş ayrılıkları bulunmakla beraber, gulyol yapan kimsenin mümkünse aldığı bütün malları ganimet dağıtılmadan önce iade etmesi gerektiği noktasında birleşmişlerdir. Ceza konusunda hakim kanaat ise hırsızlık suçunun unsurları gerçekleşmiş olsa da bazı ceza ilkeleri dolayısıyla bu suç için öngörülen had cezası değil, tazir cezası verilmesi gerektiği yönündedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Rad Suresi 19 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar, Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar, ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah dilediği kimselere rızkı bollaştırır da,

daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Gerek gördüğümüz, gerekse göremediğimiz bütün alemleri, bu alemler içinde sadece biri olan güneş sistemini, güneş sistemi içinde insanoğlunun hayatını sürdüreceği en uygun yer olan dünyayı, dünyayı yaşanılır kılan gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan ve yöneten Allah Teala'dır. Bu büyük kainat bize sonsuz gibi görünse de, var olabilmesi için çok büyük bir uğraş gerektiğini düşünsek de, sonsuz hikmet sahibi olan Cenab-ı Hak için bu zor bir iş değildir. Nitekim O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, hemen oluverir. Yaratılan her şeyin yegane bir ortak özelliği vardır. Tüm yaratılanları yoktan var eden Allah'tır ve her canlı mutlaka bir gün ölümü tadacaktır. Nasıl ki insanoğlu ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, mutlaka bir gün ölecekse, bu kainat ve içindeki her şey de kıyametle mutlaka sona erecektir. İslam inancına göre kıyamet, mahiyetini tam olarak bilemediğimiz sur denilen bir borazana İsrafil adlı bir meleğin üflemesiyle başlayacaktır. Sura ilk üflendiğinde Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar ölecek,

0: kıyametin kopmasından bir süre sonra sura ikinci defa üflenecek, böylelikle insanlar yeniden diriltilecek ve mahşer meydanında toplanacaklardır. Hükümranlık, her şeyi yoktan var eden, yaşatan, öldüren, her şeyin emrine amade olduğu, gizli ve açık yapılan her şeyi bilen, yaptığı her işi hikmet üzere yapan ve kim, nerede, ne yapıyorsa her şeyden haberi olan Allah'a aittir. Ondan başka ne melek, ne insan, ne de başka bir varlıkta böylesi bir güç ve kudret vardır. Zira O yaratandır. Ondan başka her şey yaratılandır.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Araf Suresi 40 ila 43. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. İsra Suresi 100. Ayet. Allah doğruyu görsün, hakla batılı birbirinden ayırsın diye gönderdiği yüce kitabında insana yaratılış özelliklerini açıklar. Çünkü insan ancak mahiyetini, varlığını, zaaflarını, eksik ve fazlalığını, kısaca kendini bilirse, dünyaya geldiği gibi selim bir akıl ve kalple hayatını sürdürebilir. O zayıf yaratılmıştır, acelecidir, yalnız hayrı değil, şerri de ister. Üstelik isteme konusunda çok hırslı ve istediği şeylerin hemen olması için sabırsızdır. Kendisini yaratan, öldükten sonra da diriltmeye kadir olan Rabbine karşı nankörce davranacak potansiyele sahiptir. Tartışır, haksız isteklerinde bile ısrarcıdır. Ne kadar bilgili olursa olsun, Allah'ın ilminin yanında o hep cahil kalır. Buna rağmen kendisine teklif edilen iman hakkında şartlar öne sürecek kadar sınırları zorlar. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin için bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. İsra Suresi 90-92. Ayetler. Mekke'de Kur'an vahyine ilk muhatap olanlardan bir kısmı işi yokuşa sürercesine böyle taleplerde bulundular. Hatta bu konuda öyle ileri gittiler ki, Hazreti Peygamber'in elçiliğine ancak altından bir evi olursa iman edeceklerini söylediler. Oysa Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilendi ve onlar hakkında siz eli sıkısınız buyurdu. İşte konuya girerken zikrettiğimiz İsra Suresinin 100. ayetinde insanın bu olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve cimriliği katur kelimesiyle tanımlanmaktadır. Katur, çivi ile perçinlemektir. Elini çok sıkı tutanın harcamaktan çekindiği zamanki cimriliğini ifade etmektedir. Rabbin rahmet hazinelerinden maksatsa Allah'ın sahip olduğu mal mülktür. Allah bu mülk üzerinde tasarruf hakkını insana verse, fakirlik korkusuyla kendi ihtiyaçları dışında harcama yapmaktan çekinir, başkalarına vermek konusunda cimrilik ederdi. Bununla birlikte ayet müşriklerin imanın şartı olarak ortaya koydukları maddi istekleri kınamakta, onların bu durumda bile mutmain olmayacaklarını insanın fıtratındaki cimrilik duygusu üzerinden hatırlatmaktadır. Bağlamı göz önünde bulundurarak okunduğunda ayetin, Hazreti Peygamber'den gücünün üstünde taleplerde bulunan müşriklere cevap verdiği görülmektedir. Elde edecekleri hiçbir maddi kaynak onların imanlarına vesile olamaz. Çünkü onlar Allah yolunda harcama yapmaktan fakirlik korkusuyla kaçınmakta, mülkünden kendilerine verdiği halde Allah'a şükretmek yerine putlara tapmaktadırlar. Rabbe iman konusunda bile cimridirler. Nitekim Allah Musa aleyhisselamın kavmine de ayet, işaret, delil göndermiş, ancak onlar bu delillerin onları götüreceği noktaya ulaşmamak için adeta ayak diremişlerdir. İnsan Allah'ın bütün varlık hazinelerine sahip olsa bu sefer de onları harcamakta cimrilik eder. Cimriliğin insanın fıtri özelliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda ayette inanan ve inkar eden herkes için bir hitap söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. İnsan psikolojisi ve davranışları arasında bağ kuran ayetten zenginlikle cömertliğin doğru orantılı olmadığı anlaşılmaktadır. Elindekiler çoğalınca vermeye başlar tezi insan için kabul edilemez. Çünkü insanın ihtiyaçları esastır. Ölünceye kadar devam eder. Muhtaç olduğu şeyi esirgeme ve verdiği şeyde karşılık bekleme üzerine kuruludur insan. Verince tükenme korkusu cimriliğini tetikler. Bu durumun temel nedeni Rabbine olan tevekkülünün azlığıdır. Oysa rızkın sahibi Allah'tır. Dilediğine dilediği kadar verir, dilediğinden çekip alır. Atalarımız bu sırrı, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter sözüyle açıklamışlardır. İnsan için yokluk da varlık da bir imtihandır. Yoklukta sabrı, varlıkta ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesi beklenen insan, kendisine verilenlerin gerçek sahibini unutup varlığın sebebi ve sahibi olarak kendisini görmeye başlar. Hatta Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz diyerek yanlış mantık yürüten inkarcılar gibi, ben çalışıp kazanıyorum, o da çalışsın diyerek infak etme işine haklı nedenler bulmaya çalışır. Oysa toplumda hasta ve yaşlı ve bakıma muhtaç, akli melekeleri yerinde olmayan, yetim ve benzeri pek çok insan yardım beklemektedir. Her türlü esirgeyiş cimriliğin bir çeşididir. Yardımı, sohbeti, sevgiyi, tebessümü, merhameti esirgemek bir tür cimriliktir. İnsan bazen dostluğunu bile esirger. Diğer kötü huylar gibi cimrilik de insanı yalnızlaştırır, mutsuzluğa sebep olur. Çünkü gerçek iyiliğe ulaşmanın sırrı vermektir. Hem de neyi seviyorsa ondan veren iyilik yapmış sayılacaktır. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet. İslam, insana istikameti, işlerinde doğruluğu tavsiye eder. Her davranışın orta yolunu tutmak, dengeyi sağlamak zor ama gereklidir. Ayetler, cimrilik ve israf arası harcamanın yoluna işaret eder. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Allah, elini boynuna bağlama, onu tamamen de açma demek suretiyle insanın cimriliğini, malını kendini zora sokacak şekilde dağıtmasıyla aynı düzlemde değerlendirmektedir. Bu durumda insana düşen Rabbinin emrine tabi olup kendisine verilen zaafların imtihan olduğu bilinciyle usulüne uygun hareket etmektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Nahl Suresi 10 ila 14. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da şeytan, Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Sekizinci cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da ahirete inanmayanların kalpleri ona, o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklamış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü